0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9.20'da Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
3: Saat 11'de Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
2: Saat 13.20'da Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsız.
3: Saat 14'de Sılu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şirketin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şirketin Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şirketin Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Şirketin Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcağı aylanıdı.
2: Saat 22.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Updatalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunu.
6: Programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılındı.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaş kesbigi münasivetlik kino televiziye tavsiyesi de Hayatlık İşki namlık filmle tavsiye kılımız. Hayatlık İşki filmi, Toğut bölümü eks ettirilgen ücretlik film bulup, Çin Weijun rejissorluk kılgan. Wuhandaşı Jongnan doktorxanasının Toğut bölümü de suretke ilingan. Filmde, Көп орында ұзын вақыт із қоғлап сүретке еліш ұсылы қолдынылған болып, қатыры юқыры төт тұғытлық аялының айылысының әқиқи кәчірмеші қатырленген. Айатлық ішкінің даубән баға нөмірі 9.10.1 болып, Джунго киноучылықы Алтын Хорас мүкапатының әң яқши өтчәтлік фильм мүкапатық ерішкен. Hayatlık işkinin küçüğü şu yerdeki o bizge toğuluş digen bu işini kaydedin tonutudu. Hazırki cemiyette Toğut daim addi, bəxtlik küçük iş süpüde de təsvirlenip, dostlar çemberki bu vaxtlarının umak süretleri bilen toşup gedidu. Amma Hayatlık işki namlıq filmde köp noktadın eçip beriş arqılıq tamaşibillarga Toğut'nın arqısıdaki haqiqi davalaş xatri ve aile besimi hes kıldırılgan. Her kitimki ana balanın tenç amallıqı da doktorunun 13 saatlik operasiyasıdın kiyin Tərdin öl bolup ketken operasiya tayarlıq kiyimi. Aile təvəllərinin imza qoygandiki titirigen qolları. Toğutluq ayalının

onasının hayatını tapşırgan aşu qat iyiliki buluş gerek. Ayal körürmelerge nispeten etkanda bu film bir kitimlik çoğunkur hissiyat ortaklıqı ve sağlamlık ilhamı bulup teximi köp tuğut bilimlerini ilgileş, korkutuş üçün bolmasın belki hamildar buluşni teximi akıllanelik bilen pilallaş, muntizm doktorhanını tallaş, tuğutun ilgirki tekşürtüşge ehmiyet biriş üçündür. Er körürmeler üçün ilkanda bu tepilgisiz orun almaştırış təsiratı bulup, anısı ya ki ayalının tölügen bedelini teximi çoğunkur düşünelaydı. Bunundan başka film yine namratlık ve davalanış xıracati meselesi geçitiladığan bulup, kişini kandak kılıp hayatlıkını ciddi kutuzuş bilen ixtisadi reallık otturası da tənkponluğunu tepiş üstü de oylandırdı. Bu filmge məxsus pənni umumlaştırış düşündürüş ketmeydi. Onundan ki her bir görünüş ünsiz halda hayatlık asan kolga gelmeydi. Salametlikinizin yakışı kadarlan. Her bir hayatlıkının dünyaya geliş ceryanına hürmet kılın degen muşundak bir uçurunu yetküzüdü.

0: kitap okuğum ba kızım. Dada, şunçı köşkücü işlep çarçı mıdınız mı? Yeni kitap köyücü aramasınız mı mamdu?
1: Oğlum, keşti kitap okuş, kündülü hatiri izleş digendek işle adetimge ayınıp kaptı. Bu mu küllerine ehemiyetlik ötküzüşten bir yolu bala. Bazı da ünsüz terbiye, perzentanızı idisonuğa aylandırıp koyuşumu mümkün. Perzentanız üçün tuncu ustaz yenilisiz. Kabil ata ana yakşı ustaz.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı buyur canlı dişberdik. Anlıqınınla rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Ertigenlik Haberler programımızda anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 28. günü, Peyşembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 4-nji ayning 12-nji kuni.
2: Avval bu qitimqi programmamizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Shinjang yangicha elektr energiyasi sistemasini faol barpo qilib, kasblarning yashil tovan karbonlik tipga o'zgarishini tezlatdi.
2: Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi 18-nji turkumda omma pash qilgan 58 arziyat delosini avtonom rayonning bejarishiga topshirdi.
1: Tian Shan'ın janubi, şimaldiki nurgun noktalıq taş yol qurulish

0: anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılı buludu.
1: Şincan'daki yığılıkla
0: Cunhua milleti ortak gevdisi enini müstehkemleyip sosyalistik zamani vilaşkan Şincan kuruş başlığı meseleki 2026 yıllık Şincan İctimai Penni Umumlaştırış Hepteliki faaliyeti yakında Kaşgar şehirde başlandı. Asaslık faaliyet meydanıdaki İctimai Penn Bazırı'da 36 körgezme oranı tesis kılınıp, gayri maddi meriniyet marasları, meriniyet icariyeti, halk örüp adetini iz kılış ve İctimai Penn arkalık halkı nebiyet küzüş, halkı kolaylık mulazmettin ibaret, iki çoğun körgezme rayonuğa ayrılıp, Kaşgar velayetinin gayri maddi meriniyet marasları hünersen eti. Özgüçe örp adet ve halkı kolaylık mülazmet neticeleri merkezlik körgezme kalındı. Bu, sım çaplap imallaş, kıyamdın şekil çıkırış, kapakka dağlamın nakş uyuş katarlık gayri maddi meriniyet mıraslarını sınav bekiş türleri hem türkü şekilde yolga koyulup, Cunhua münevver en-enevi mereniyetigi varislik kılış bilen İctimai Penn bilimlerini umumlaştırıştığın çoğunkur yuğurluşuğu türtke bulup, Cunhua milleti ortak gevdisi eni obrazlık, tesirlik, ünümlik müstehkemlendi. Faaliyette yine Atunum rayının Tianshan talantlıkları, mereniyet talantlıkları İctimai Penn'i umumlaştırış ihtisaslıkları neticeleri merkezlik namagen kılınıp, İctimai Penni Umumlaştırıştaki tipik misalla ve 2025 yıllık münevver tür neticeleri sistemilik eks ettirildi. Faaliyeti yine İctimai Penn Bazırı hem türkü buluş, yes kılış rayonu tesis kılıçta yenilik yaratılıp, Şincan boyunca tüncü nöbetlik Adimiyet Nuri İctimai Penni Umumlaştırış kısa video müsabakası. Kartonga avaz veriş mahareti, körüstüş musabakası katarlık, has musabakalı mas kademde başlandı.
2: Növette Bağraş Gölü'deki 80 netçe mıng mu yerdeki tutaş ketken rengaren yavu niloper kök asman, zumret su, kumluk, komuşluk bilen girelişip, hayatı küçük dolgan güzel yaz menzirsini namayen kılıp, nurhun sayahatçini bu yerge Tanqını anlap kilip, daka kılış, tamaşa kılışkı jelip kıldı. Bağraş Gölü Nilüfer Denizi, Dünya Mänzir Rayonu'nun kölü yüzüde tutaş ketken Nilüfer, jallık su üstü gülzarlıqı asıl kılıp, kızıl, ak, serik, alren Nilüferler yap yeşil yopırmakları arısıdın süpsüzük kök asman, ak bulutlar, hem de tutaş ketken komuşluk, fıçıp yürgen soğukuşlar bilen birbirine cülalandırıp, sürettek güzel tüske kırıp, yaz günlerdeki hayatı küçük dolgan ekologiyelik güzel menzere şekillendirdi. Sayahatçılar bezelgen seylik yemisi, ya ki su üstü supsuna yavın iloperlerini yakın aralıktan tamaşa kıldı. Sayahatçı Zhang Chunhao kamera arkalık göz aldıdaki güzel menzerini hatırladı. O mundaq dedi. Köngülümdekidek suratlarını tarttım. Bunun dinkiyen pürset bolsa Bağraş Gölüge köpürek gelip, güzel mänzirlerini tamaşa kılıp, tabiat mänzirsini eskilişini arzu kılımen. Yakınki yıllardın boyan Bağraş nahiyesi soluk yerini koğudaş ve esligi keltürüş kuruluşini yolgu koyuş arkalık süni usulda komuş yetiştiriş ve teril odun ormanga, Otlaqqa qaytırış qatarlıq bir qatar qoğdaş tədbirlərini qoldunub, Bağraş Gölünün ekologiyelik muhitini sicil yaxşılab, yavı nilopərinin özçini yilmi-yil yaxşılıdı. Bağraş nahiyyəsi, Bağraş Gölü Nilopər dinizi, Dünya Mənzir rayonunun xizmətçisi Qəlbinur Qadır mundaq dedi. Bağraş Gölüdeki yavı nilopər 5-ci ayının 5-dən 10-ci ayının 5-i qıcə 150 nəç gün çeçəkləydi. O 5 kıl rengde, yani etvarlık kuş renglik nilüfer mi var?

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 6. nöbetlik halk sağlamlık yıldızı penne umumlaştırış hareketi Şincan Bekiti'nin korlu şehirde başlanılığını sözlep birimiz.
1: Yakında 6. nöbetlik halk sağlamlık yıldızı penne umumlaştırış hareketi Şincan Bekiti korlu şehirde başlandı. Sağlamlık öğütününün ortak kuruş mürasimi maskademde ötküzüldü. Nakh meydanda halis sani kesel görüş başlandı.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde cın, sanayet, bakçı rayonunun çekere halkan eşya obırtı yük transport tügini berpa kılgallıkını tanıştırımız.
1: Cın nahiyesi Şimali Şincan'daki eşya obırtı tügün noktası evzellikine tayinip, yakınki 2 yılda cın sanayet bakçı rayonu işki taşkı cihette birleşip berketleniş, gol liniye bilen tarmak liniyeni cipsilaştırıştın ibaret zamanivilaşkan eşya obordi molazmet sistemizini berpa kılışını sicil tezledip, taşkı soğudu karhanaları üçün mokim, yukarı ünümlük çigira halkıgan eşya obordi yük transport tügünü berpa kıldı.
0: Yakında Cın Sanayet Bakçı Rayonu'nun tarmak bakçı rayonu buluş süpütü bilen Cın Halkara Taşyol Tömüryol Birleşme Transport Universal Eşya Obortu Bakçısının Optomobillağa Taşyol Tömüryol Birleşme Transportu boyunca almaştırıp kaçılaş rayonu'da aldıraş menzeri barlık geldi. Devletimizde işlenen optomobillarlık kaçılanan yük toşuş mehsus poizi Enfu Tömüryol mehsus liniyesine asta asta kırdı. Optomobilden yük çürüş, tekşürüp seliştürüş katarlık halkala denkin bu optomobiller taş yol transport optomobillerine almaştırıp kaçırılınıp, Korgas portu arkalık çigradın çıkarılıp, Kazakistan katarlık devletlerine evet edildi.
1: Cın taş yol tömür yol eşya obrut bahçısı, Enfu tömür yolu meksus liniyesinin toşuş küçü terkedin paydalanıp, optomobil taş yol Tömür yol birleşme transportudaki almaştırıp kaçılaş kespini çoğunkur gezip, tömür yolunun uzun mesafelik transport tenerhi töven buluş. Toşuş miktarı köp buluş ve taş yolunun ahırki uçudaki teksimlep yetküzüş çallık, kolaylık buluştan ibaret koş evzellikini toluk cari kıldırıp, tömür yolda yığılış, Bakçı rayonunda almaştırıp kaçılaş, taş yolda çigradın çıkıştın ibaret yoçuksuz ciplaşkan zamanivilaşkan eşya obrutu sistemisini berpa kılıp, yük transportunun önümünü zor derecede östürdü.
0: Şincan Cinhua rayonu Halkara Soğudu Çeklik Mesuliyet Şirketi Meydan Vokzal Bölümünün Vavun Direktörü Şibin Mundak dedi. Şirketimiz asaslıkı devletimizde işlengen optomobillani taş yol tömür yol birleşme transportu da almaştırıp kaçılaş kespini kanat yaydırıldı. Bu yıl cemi 14.000 optomobil toşudu. Egelen işçe cın taş yol tömür yol eşya obırtı bağıtısı nöbette cemi 79 eşya obırtı karhanısını makarlı işgi celip kılgan bulup 2025 yılı işgi aşırgan import export soğudu sonması 1 milyar 200 milyon yendin köpreki yetip aldıngı yılının okşaş mezgildik edin 50%'ki yakın aşkan.
1: Cın nahiyesinin çigra halkıgan eşya obırtı kespinin yadroluk bölüki bulu süpüte bilen Cungu Avrupa yük optomobili katnışı Cansu 4. yolu Cın taş yol, tömür yol, eşya obrutu bakçısı, ticaret bazısı, canlık, yukarı ünümlük buluş. Tamojnadın ötküzüş kolaylık buluş katarlık evzellikleri tayinip, işki korukluk rayonadın Otur Asya, Avrupa'yı tutuşulgan korukluk yolu, eşya obrutu yeni yolunu açtı. Bu yıl birinci pesilde bu bazının yük toşuş miktarı 600 optomobil kitimden eşip, kesip miktarı mokim açtı.
0: Bu ticaret bazısının baş direktörü Mago Tau mındak dedi. Bazının kesipleri taş yol, tömür yol, köp hıl, birleşme transport, çigra halkıgan elektroluk soğudu boyunca zakazlaşkan, eşya obırtı katarlık köp menbeli kesip sahalarını öz içi galgan. Mulazimet turi tiz süratte Otra Asya hem Avrupa'daki yadroluk raylılığı uzarmakta.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular. Bu sahifimizde ommaviy manfaat işlariga qızğın ihtiyaq bağlıgan du gücün bilen tanışımız.
1: Üşni taqdim qilish, haqsız qan taqdim qilish. Qan yasığıcı qolu hüceyre taqdim qilish, jasad ve adam bedeni azalarını taqdim qilishni körsatadı. Dogücün Şinjan Qızıl Krist cemiyeti üşni taqdim qilish bidayılar mulazimeti çoğun ətirtinin başlıqı. O çoğun ətirtdiki 100'dan artıq bidayı ve bütün Şinjan'daki her derecelik mulazimet ətirtlerdeki 5000'dan artıq bidayını yetekləb yıl boyu üşni taqdim qilish ve ciddi işlarga taqabıl duruş boyuca qutquzuş, yardım veriş bilimleri təşviqatını qanat yaydırıp geldi. Bidayı Rabi Gül mundaq dedi. Duaça Şinjan'daki en qaltıs ammevi menfaat qadimi. Biz hemimiz onunla emrah bulup ammevi menfaat işlerini qilishni xalaymız.
0: Dugücün sırtvenlik bulup daş ve pütküzgendinkin Çıngdu'daki bir bankede işledi. O ammevi menfaatki her ismen, hizmetin sırtki vakitlerde daim uruk tukkan dost buraderleri bilen yaşanığında kütünüş aparatlarına ya ki kıyınçılığı var ailelere berip yaşanığında balılığa hemrah buluş faaliyetini kanat yaydırıldı. Şunakla bu ceryanda ammevi menfaat ideyasını yetküzüdü.
1: 2021 yılı o hizmetinden istifa berip Şinjan'a gelip Kızıl Krist koşunuğa kirip mahsus vazifedeki ammevi menfaat hadımığa aylandı. Aynı çağda nurgun kişi bu işten hayran kalganda o düşündürüp. Ammevi menfaat işlerini kılış, köp yıl davamlaştırıp kelibatkan kızık işim. Onun üstüge erimnin Şinjan'daki işlerinin terakkiyatı mı nahaydı yakşı. O meni kollaydı. Başkalarga ettürgül soğuk kılsınız, kolunuzda hoşiyeti kalıdı emez mi? Dedi.
0: Şinjan'a yeni kelgende o nopozluk pidailağı ageşip yürek, öfke iktidarını əsligi keltürüş. Hemlik ciddi kutkuzuş usulü qatarlıq maharetlerini cepağı çıdap ögendi. Arkadın mahalle, mektep, karxanlığı çoğunkır çöküp ciddi kutkuzuş boyca tərbiyelən güçlerini haksız tərbiyelədi. O daşı okuqçılığa ciddi kutkuzuş maharetini kol mu kol ögütüp, qiyinçilgi bar okuqçılığa köngül koyup hemhorluk kıldı. Nurgun daşı okuqçısı bununun çoğunkır təsirlenip, təşebbüskarlık bilen Kızıl Krist pidailan mulazmet ətirtigi katnaşdı.
1: Haksız kan taqdim qilishqa qatnashish, insonparvarlik bo'yicha qutquzish, yordam berish tashviqotini qanot yoydirish. Janubiy Shinjonga berib pul iyoni qilib, o'qishga yordam berish. Shinjonga kelgan dastlabki 3 yilda Dogujin ommaviy manfaat mulozimatidagi qo'lidan hamma ish keladigan pedagogga aylandi. Nurg'un ommaviy manfaat sohasidagilar uning oldir siymasini ko'rdi. Pedailar mı onun pedailarga bolgan kızgınlığı ve izdiniş ruhini gördü. Pedai bolganda hem ictimai alaq çembrikini kengaytkili buludu, hem özünü davalap bəxt duyğusunu aşırgılı buludu. Bu, o daim deydiğen bir cümle söz.
0: 2024 yılı Dugücün ammevi menfaat işlerine bütün vücudu bilen atlanğallıqı hem de etrafıga nurgun pidai toplanğallıqı üçün atınumraylıq insanperverlik işleri terakket merkezi onu Şinjan Kızıl Krist üçlü taqdim qiliş pidaila mulazmet çoğun ətirtinin başlıqı görsetti. Dugücün bunlar dedi. Bu menin ammevi menfaat işlerdeki yeni uzun seferim. Şundakla hırs ve üsp yetilişki tolgan bir meydan acayip musafem.
1: Üçünü tahtım kılış bilimlerini umumlaştırış üçün çoğun etret başlıqı bulgan işki yıldın köpürek vaqtın boyan Dugücün kollektifine başlap üçünü tahtım kılış təşviqatını kaliplerden illetiş kuruluşuna aylandırdı. Ular Ali Mektep, Mahalle, Yeza Qatarlıq caylarga berip, üçünü taqdim qilish bilimlerden leksiya sözləşni daim.

Hürmetlik radyo anlıgıçılı. Emdi, Abdunum rayonumuzki 16 şehirinin kelgüsü 24 saatlik hava araydı məlumatı anıtımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 18'in 30 Celsiya gradus uçuya 3-4 balı şarkı cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'in 30 Celsiya gradus uçuya. Çöçekte hava bulutlu bulup keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 14'ten 30 Celsiya gradus uçuya. Oğulcuda azırak yağmur yağdı. Temperatura 16'den 30 Celsiya gradus uçuya. Bortlada azırak yağmur yağdı. Temperatura 13'ten 28 Celsiya gradus uçuya.

0: Karamayda hava bulutluk. Temperatura 19'ın 33 Celsius gradı kuşa. Kütünde hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 19'ın 32 Celsius gradı kuşa. Şihanzide hava uçuk bazı da bulutluk. Temperatura 13'ın 31 Celsius gradı kuşa. Sancıda hava uçuk. Temperatura 16'ın 33 Celsius gradı kuşa. Kumulda hava uçuk. Temperatura 13'ten 29 Celsius gradı kuşa. Turpanda hava uçuk. Temperatura 23'ten 36 Celsius gradı kuşa. Korlu'da hava uçuk. Temperatura 17'den 30 Celsius gradı kuşa. Aksu'da hava bulutluk bulup keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 18'den 29 Celsius gradı kuşa. Atışta hava bulutluk bulup keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 14'ten 27 Celsius gradı kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 14'ten 28 Celsius gradı kuşa. Xotende hava bulutluk. Temperatura 19'den 29 Celsius gradı kuşa. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 18'den 30 Celsius gradı kuşu buludu. 3-4 bal şarkı canıp şamalı çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, dılga aram bahiş itidigan yıkımlık köylerimiz silerge şatlık berişli osi. Şinjan radio televiziyasından sınav sanat sahnesi programmasını yahtırıp anlayışınlarını karşalımız, men riyasetçi dostumla Aygizel Bekri.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglami nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlaganchada sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurini
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılendi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
9: Addi sağlamlık hareketleri.
10: Radyo anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə dəm eliş küllürdəki mol qızalınışdın kiyin nemüşçün tamğı yülünüb 10 minut öyrü duruş səylik qılğanıqa qarğanda aşqazanlı teximi astraydı digən məzmun dektinlarda buludu. Bugün köpçülükke təvsiyə qılınadığan addi hərəkət, hər qitimliq bayram dəm eliş külləri yığılıb tamaq yegəndin kiyin, tamaq üstülüdün ayırılıb bir boş tam tepib dümbisini tamğı çaplab 10 minut öyrü duruş. Dam eliş küllerde esil taamlar yığılışta kem bolsa bolmaydı. Isıqlık energiyası yukarı tamakka içimlik araq kuşuludu. Tamakını yap bolğandan kiyen en rahat halet safada özünü taşlap yetiş. Ama bu xil halet aşqazanğa en paydasız bulup, tügülgen beden aşqazanını besip oludu. Yemeklik ve aşqazan kesatası asalla kızıl üngeçge tətürü iqib girip, meyde yetişiş ve hazım kılıç naçarlayışını keltürüp çıkırdı. Şunun bilen billa özünü taşlap olturganda kursak kısmıdaki yağ teğimi asan yığılıp kalıdı. Tamğı yölünüp örüp duruş, teğimi akıllarını tallış. Usulü bir tekşi tam tepip, işki putni mörü kenglik edin, tapanını tam bilen təxminen 15 cm yıraklık tutudumuz. Sağra, Tağaq süngeki arka menge doqısıdın ibarat 3 noktanı tamğa yeni çaplap, inekni yığıp, mürünü kısıp, kendekni omırt tövürke yönelişke kartıp yığımız. Bu haletini saklap 10 minut öyrü turumuz. Yan telefonu karsınız, muzika anlısınız, aylığınız giler bilen paranglasınız buludu. Lekin dümbünüz tamdın ayrılısı bulmaydı. Bu hıllı halet omırt tövürkeni mecburi Otur orunga kaytırıp gelip, yeterlik boşluk kaldırıp aşqazanğa. Aşqazan üçeyinin lömül dışını ilgirisirip, əzim kılıçğa yardım berdi. Şunun bilen bilen, örü duruş, ulturğanğa qarğanda 20% ısıqlıqni köp sərip kılıdı. Yana tamaqtın kiyin mögüdep kelişinin aldın alıdı. Yığılıştın kiyin 10 minut tamğı yölünüp örü duruş, karmaqqa addiyde görünsü mu, əmma çüştün kiyin rahat geriştirdi. Tamakka çeklimi

Qumulda hava uçuk. Temperatura 13-29 Celsius gradusgacha. Turpanda hava uçuk. Temperatura 23-36 Celsius gradusgacha. Korlada hava uçuk. Temperatura 17-30 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutluk bolup, azraq yamgur yağıdu. Temperatura 18-29 Celsius gradusgacha. Atışta hava bulutluk bolup, azraq yamgur yağıdu. Temperatura 14-27 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava bulutluk. Temperatura 14-28 Celsius gradusgacha. Xotanda hava bulutluk. Temperatura 19-29 Celsius gradusgacha. Tötpal şamal çıqıdu. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 18-30 Celsius gradusgacha bo'ladi. Tötpal shamol chiqadi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Yeniğinizde oturup kitap okuğun ba kızım.
4: Dada, şunç köşkücü işlep çorçı mıydınız mı? Yeni kitap köyücü aramasınız bu mamdu.
5: Oğlum, keşti kitap okuş, gündelik hatiri izleştigendek işler adetimde ayınıp kaptı. Bu mu küllerine ehmiyetlik ötküzüşten bir yolu bala. Bazı da ünsüz terbiye, perzentinizin iyi sonuna aylandırıp koyuşumu mümkün. Perzentiniz üçün tuncu ustaz yenilisiz. Kabil ata-ana, yaxşı ustaz.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı bu yer canlı dişbərdik. Anlıqının lağı rəhmət.

0: Dar tarmaqlar nopusqa ilinmagan daim turishliq nopusning asosiy ommaviy mulozamatdan behrman bo'lishga kapolatli qilish siyosatini mukammallashtirib, aloqador belgilimlarni muvaffaq paytda tanishishi kerak. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Avtodom raylıq bazar nazarat qilish boshqurish idorasi yaqinda tor yemek içmek, yemeklik bexatarligiga aloqador 8 tipik dilo misolini markazlik e'lon qilib, tor yemek içmek mulozimati tijorat tartibini yanimi qiliplashtirib, ommaning yemek içmek iste'mol bexatarligiga haqiqiy kapolat qildi. Bu qitim e'lon qilingan tipik dilo misollari tor yemek ichmek supsi va torg'i chiqqan yemek ichmek tijoratchilaridan iborat ikki cho'ng asosiy gavdini o'z ichiga olgan bo'lib, qonunga xilof qilmishlar tor yemek ichmek supsining salohiyatini tekshirish shakliga aylanib qilish. Tijorat ijozati uchurini vaqtida yangilamaslik. Yemeklik bexatarlikini boshqaruvchi xodimlarni baholashni amaliylashtirmaslik. Vaymay taqsimlab yetkizish qochilarini belgilimi bo'yicha dezinfeksiyalab, mikrob o'ltirmaslik hamda yemek ichmek tijoratchilarining kenishkisi bo'lmaslik. Doiradan halqib tijorat qilish. Orqa oshxonaning muhit tozaligi maynat qalaymaqan nachar bo'lish. Vaqti o'tgan va supti o'zgargan yemeklik xom materiallarini ishlatish. Vaqti o'tgan yemeklik materiallarini vaqtida tozalamaslik qatorliq gavdilik masalalarga markazlashgan. Bazar nazarat qilish boshqurish tarmoqlari qonunni qattiq ijro qilish, dal joyida tekshirib bartaraf qilishda ching turib, qonunga xilof aloqador asosiy gavdiga qonun bo'yicha qonunga xilof tafovutini musodara qilish, jarimani qo'yish, ogohlantirish, ishni to'xtatishga buyurish qatorliq ma'muriy jazo berib, kuchlik cho'chitish shakllantirdi.
0: Tor yemek ichmek supsidagi qonunga xilof delo misollarida Aral shahri Çingtiyan Tor Pan Texnika Çeklik Şirkiti, Şayar Nahiyalik Şöbi Şirkiti kirgan yemek içmek dukanlarının ticaret kılış icazetini kattıq tekşürmey, sodigarlarının dairden halkıp soğuk yemeklik türüdeki yemeklik ticareti kılışıga yol koygan. Qanunga xilof 354 yuan tapaviti musadara kılıngan hem 5000 yuan jarimani koyulgan. Şinjan Dasıxan elektronlik soda çeklik şirketi torga kirgan 26 yemek içmek ticaretçisiga qarata naq meydanda tekşürüşni qanat yaydırmagan. Nurgun dukanda kenişka mas kelmeslik, dairden halkıp ticaret kılış, icazetnamının vaqti ötüp ketiş qatarlıq meseleler saqlangan bulup, qanunga xilof 1062 yuan 68 pun tapaviti musadara kılıngan 50 000 yuan jarimani koyulgan.
1: Torg'i kirgan yemek ichmek tijoratchilarining qonunga xilof qilishi jihatida Payzavat noyasi Sami Bodek tez tamoqxonasining yemeklik tijorat ijozatnomasining muddati to'sqimi uzartmay, yana o'z beshimchilik bilan yemek ichmek tijorati faoliyatini qanot yaydirganligi uchun 5000 yuan jarimani qo'yilgan. Charchan noyalik Yuyu mezilik tamla aşkhanasının arka aşkhanasının muhiti meynet, kalaymıkan, yemeklik bataryalarının saklanışı kiliplaşmıkan, rengi, pırıqı, şekli katarlıkla da normalsızlık körülgen dep guman kılıngan yemeklik ham materyallarını işletkerlikü üçün mesle bar ham materyal kanun boyunca musadır kılıngan, hem 3000 yen cerimanı koyulgan. Altay şehri Laşan deniz mahsulotlari kabobxonasida saqlangan yemeklik xom materiallarining vaqti o'tib ketsimi vaqtida tozalanmay yemeklik bexatarligini boshqarishga aloqador belgilamalarga xiloflik qilganlikdan tuzitishga buyurilgan ham ogohlantirish jazosi berilgan.
0: Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Bazar nazarat qilish boshqurish sistemisi tor yemek ichmek yemeklik bexatarligini nazarat qilish boshqurishning yuqori besim holatini sijil saqlab tor yemek ichmek supilari torg'i kirgan yemek ichmek tijoratchilarining oshqushlik xalqilarini chin ko'zlab maxsus tekshirish va qayta tekshirishni doimni qanot yoydirib turlik yemeklik bexatarligidagi qalaymaqan ahvollarni qattiq tuzaydi. Şunun bilen bile tipik delo misallarının ibret terbiyesi rolunu toluq cari kıldırıp, tor yemek işmek supullarının asası gevdelik

0: mas'uliyatini haqiqiy ado qilishiga, to'g'ri kirgan yemak-ichmek tijoratchilari yemaklik bexatarligi qonun nizomlariga qattiq rioya qilishiga haydakchilik qilib, bexatar qilinlashgan xotirjam to'g'ri yemak-ichmek iste'mol muhitini o'rtaq barpo qiladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
1: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eşib qalğan bolsa, elib olaylik.
1: İqtisodchil və tijashlik bolub, əşəməçilik qılmaylik. Yeni stilni avj oldirib, söz hərəkətimizdə ulgu bolaylik.
2: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz özimizdən başlaylik.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde bekingan şirket tizimden öçürüldü. Pul söylegen vakit 3 yılın eşip getti. 240 milyon yen karızını kaytırı valgılı bulamdı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Korlu Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi Taş Yol Yük Transport Toktami Macerası Dilosunu sot kılıp, bekingan şirket tizimden öçürülgenden kiyinki hektarlıkta ötünüp berişinin küçü. Keçkip uxturuşunun küçü ige ya ki ige emesli ki. Uzak müddet karız suylaştığın dava vakt çekedin iş ketken ketmigellikinin ibaret, hüçon talaş tartış kızık noktası karta inik hüküm çıkarıp, eşya obortu kesipkarlarının hukukunu koğdaş kanun çigirasını aydınlaştırdı.
2: 2020 yıl 4. aydan 5. aygıça yakı transport şoförü Li Ekiz bir eşya obrot mulazma çeklik şirketine bekingan. Bu şirketin namı da A eşya obrot çeklik mesuliyet şirketi bilen şikparca ham nefit toşuş toxtami imzalab B eşya obrot şirketinin ham nefit toşuş kesbini üstüge eliş, A eşya obrot şirketinin belgelemege uygun talunni tapşırvalgandan kiyin toşuş şakini rastçot kılışını pütüşken. Toxtamni icra qilish mezgilida Li Ekiz ameli optimobil teşkillab barlıq toşuş vazifesini tamamlıgan. Hesaplanışça toşu şakı 330 milyon bolgan. A eşya obro şirketi pekat 90 milyonla bergen.

0: kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قانات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 14 yaşlık ösmür yoğançılık bilen 1 milyon 540 min yıllık altın seti aldı. Tettiş hadimi dilo içip nazaratçılık kılıp, dilo işçinin dilo kezip çıktı degen mezmunda sözlep birimiz. 2024 yılı 11. ayının 24. günü. Ürümçi şehirdeki malum soda sarayda ademle naidi köpüydü. Bir ösmür tez kadem bilen malum Altın dükkanına girip, udul dükkan başlığı Li XX'nin yeniği berip, özünün altın seti almakçı işkerlikini etti. 2 saat içinde bu ösmür 10 kıtım kartı sürkep cemi, 1 milyon 540 min yandan artık pul tölep, 2,1 kilogram altın zibu zinnet boyumu seti verip, birkaçı türkümge bölüp eğilip, nakh meydanda kuramağı yetmeyen başka işki ösmürge tapşırıp verip, kişiler arsadan gayip oldu. Bunlar tez kırıp, tez çıkıdığan normalsız soda, normal istimalgı kremdu, ya ki bunun da başka sırba mı?
0: 2025 yıl 1. ayda Ürümçi şehri Yenişehir Ayollu Xalıq Təptiş Məhkəmisi cinayet tapavitini yoşuruş delosudan birini təkşürüb, qolğı ilişini təsdiqləğanda yuqurqi təpsilatlar təptiş xadımının diqqətini qozğıdı. Qoramığı yetmeyen bir ösmür, muşundaq köp somuluq altın setib alsa, altın dukunudiki satqıcı əciba buni qılçı səzmigən mədu? Taptish xodimi arxivni tekshirib ko'rib, 14 yoshlik bu o'smirning yon telefonda paranglashish yumshoq detalidan yuqori iqimdagi telegraf tori aldamchilari bilan oltin do'konining til biriktirganligini payqadi. Ammo Gong'an organi oltin do'konining do'kon boshlig'i Li XX'ni delo etib tekshirmagan edi.
1: Taptish organi xizmat huquqiga asosan delo etib nazorat qilish, tekshirib aniqlash xizmatini boshladi. Taptish xodimi sin materialini oldirib ko'rganda Li XX'nin bütün musafada naq maydonda savdoga yetakchilik qilganligi, Shu XX'nin qoramiga yetmaganligini aniq bilib turib, mablag' manbasi, setib olish maqsadini so'ramaydi qolmasdan aksicha tashabbuskorlik bilan do'kon xizmatchisini ko'p qitim karta surkash, qitimga bo'lib mol topshirishga yordamlashishga o'rinlashtirganligini bayqadi. Onun başka bu dükkanda setilgan altınların ağırlığı yine oralması yipi bilen koşup ölçen geldi ki. Normal altın parça setiş soğudu adetige roşen uygun kelmeydi kalıqını bildi.
0: Tekşürü şarkılık delo yüz berişten bir aydın köprek vaqt ilgirla Li XX soda sarayı mesulü tarqatkan köp miqtarda altın zıbı zinnet boyumlarını seti biliş pul yuyuşkı təvə degen sağçıgı məlum kılıngan əhval uxturuşini tapşırıp alğan. Bu onun köp somuluk normalsız altın seti biliş kılmışının pul yuyuş ya ki cinayet tapavetige çetişlik mümkinçilik ige nisbətən eniq düşençge ige işgərlikini ispatlaydı. Tekşürüş arqılıq məlum altın dükkını alğan 1 milyon 540 min yuandan artıq pul işçidə 1 milyon 440 min yuandan artıq pulunun bevasita telegraf toru aldamçılığa uçurgan
1: XX'nin 20 yılı yıqın kəsbilə şuğulunuş kəçürmüşü. Soğudu ceryanadaki türlük normalsız işbaşı. XX'nin 20 yılı yıqın kəsbilə şuğulunuş kəçürmüşü. Soğudu ceryanadaki türlük normalsız işbaşıları birləşdirib. Onu subyektiv cəhətdə eniq bilib durub cinayet tapavatını yoşuruş cinayeti çetişlik deyip kıyasen bekitiş gibi oludu. 2025 yılı 5. ayının 15. günü Taptiş Mahkemesi Dilo Eçiş Uxturuş Xeyti çıkardı. Gong'an organi şu günü Dilo Eçip tekşürdü.
0: Dilo Eçilgan denken Ürümçi Şehirlik, Yenişehir Rayonluk, 2 derecelik Taptiş Mahkemeleri mas kademde arlaşıp, taqiqlab, dalil ispat elişki yetekləb, bankının soda xatırısı, altın dokunanın ambarğı kırgızış çıxırış, həm setiş xatırısı, sözləşiş xatırısı, qatarlıq dalil ispatlarını elib, Li XX'nin subyektiv qəsdən qılğanlığını dəlillədi. Li XX cinayişlər boyunca tutup durulğandan keyin, təftiş xadımının qanunu düşəndirib, davli sözləşi bilən, öz ixtiyarlıq bilən cinayetini tonub, cinayetiga pushaymon qilib, tashabbuskorlik bilan yuqori iqimdagi jinoyatchilarni xirar qildi ham telegraf to'ri aldamchiligida ziyonkashlik uchurg'uchilarga to'lam berishni xohlaydiganligini bildirdi. Taftish xodimi savdo sarayini boshqarishda yo'chiq borligini bayqadi. Saqchi ahval uqtirishi faqat har qaysi oltin do'konlarining do'kon boshliqlariga ko'chirib tarqitilib, amaliyalashtirishga haydakchilik qilinmagan. 14 yaşlıq ösmür kartı sürge 1 milyon 540 min yandan artıq pul tölep altın seti valsa, Soda Sarayının pul ili şalqısı da heç qandaq təşürüp eniqlaş, ya ki, xavib-xatar əskertmisi berilmigen. Vəsisi bilən teximu alaqlaşmıgan, ya ki, qonan orqallarga doklat qılınmıgan.
1: Bu yıl 3. ayının 6. günü Li XX cinayet tapavetinin yoşuruş cinayeti bilen müddetlik 2 yıl 3 aylık kamak cezası berip, 3 yıl keçiktirip icra kılış. Koşumça 20 milyon cerimanı koyuşu hüküm kılındı. Li XX cinayetini tonup cezaga koşulup, telegraf toru aldamçılığa uçurgan 2 ziyankeşliki uçurguşunun her birine 5 milyonun tölen verdi. Hem düşünüşüge erişti. 4. ayının 29. günü Yeni Şehir Rayonluk Halk Tertiş Mahkemesi Diloğu Çetişlik Soda Sarayı'na tertiş teklifi tüzüp tarqatdı, hem yetküzüp bergenlikini cakarlap, köp somuluk kımmet metal sodası da rast nam bilen tızımlaş tüzümünü orıntıp, vesisi hemrah bulmağın kuramığı yetmigellerge, köp miktarda altın serişini çekleb, normalsız soda xavf-xatırının aldını iliş tezgirleşini mükemmelleştirip, pul yuyuşkı karıştırış təşviqatını küçəyitişini tələb qıldı. Təklif berilgən orun nəx meydanda umumizlik tüzütüb, tərbiyələşini küçəyitişki vədi-bədi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunqa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayından məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuqlub keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuqlub keyin azraq yamğır yağdı. Temperatura 14-30 Celsiya gradus qıcı. Çöcəkdə azraq yamğır yağdı. Temperatura 13-25 Celsiya gradus qıcı. Qulcıda hava bulutlanıb azraq yamğır yağdı. Temperatura 16-27 Celsiya gradus qıcı. Bortlada azraq yamğır yağdı. Temperatura 14-25

0: 29 Celsiya gradusqacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 20-dan 31 Celsiya gradusqacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 19-dan 32 Celsiya gradusqacha. Shehanzada hava uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18-dan 32 Celsiya gradusqacha. Sanjida hava uchuq, temperatura 21-dan 33 Celsiya gradusqacha. Qumulda hava uchuq, temperatura 13-dan 32 Celsiya gradusqacha. Turpanda hava uchuq, temperatura 26-dan 39 Celsiya gradusqacha. Korlada hava uchuq, temperatura 19-dan 33 Celsiya gradusqacha. Aqsuda azraq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 19-dan 27 Celsiya gradusqacha. Atışda azraq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 12-dan 27 Celsiya gradusqacha. Qashqarda azraq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 13-dan 28 Celsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutli, temperatura 17-dan 28 Celsiya gradusqacha. Ürümçide hava uçuq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 19-dan 31 Celsiya gradusqacha bolodu. 3-4 bal g'arbi shimol shamoli chiqadi.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, Şinjan radio televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız bocağını çişbedik. Teximi köp məzmullani Slushiting terminalini çürüp anlısanlar boludu. Yaq turup anlıgının lağı rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Mattoqta Hashim yerde zongzuyup oturup somkisidin 100 yuanlik bağlam bağlam pulunu çıkardı. Yenedeki gülçü dehqanları onu orup algan edi. Can sanını məlum qılğıçılar, xaltı düşürüşke yardımlaşkıçılar ziyade aldıraş bulup ketken edi. Keriye de 23 yıl soğuduk kılgan Mattoqti. Ürümçilik bulup ilgiri toşkan zedik seti valatdi. Bu 2 yılda onun nazari yana kızıl gülgü tüştü. Bu yılki çeçek mezgilidin hazırgıca Mattoqti 50 tonna mal tapşırı velip 2 milyon yuandan artık pul xajladı. O, kuruqtılıp kalay digen sumkisini urup koyup yan telefonga karap mundaq dedi. Bugün 150 min yuan ekelgen edim. Saat 10 bolmayla tarqıtıp bolay dedim. Saat 12 gece pul kalmoğudak. O gepini tügütüp bolalmayla yana bir üççaklık toksikilit kirip geldi. Gülçü dehqan Mat Qurban Mattoqti kozıptın xaltını çürüp jıngı koydu. 60 kilogram gonçının kilogrami 40 yuandan boldu. Bu qitimda o 2400 yuanni qolğa aldı. O bunu Gülzar etizidiki maaş dep atıp alğan bolup şu günü hesabat kılınıp naq pul berildi. Mat Qurban malını tüşürüp bolup motosikletini burapla ketip kaldı. O mındaq dedi. Gonçılarını balduraq özüp setiş kerek. Ättigende üzgallarımızdın kilogramını 40 yuandan satımız. Kerek gelsek 37 yuanga tüşüp kalıdı. Etizda yana gonçılar bar. Bugün 3 qetim qatırmışsam bolmaydı. 15 mo yerge kızıl gül östürgen Mat Qurbanın öyi Aral Yeza Wenfang kentide bulup, her yili 5. aydaki etçiliş mezgilide bütün ayıl istikiler ettigen saat 6 bulmayla etizgi berip, şebnem teyhi kurumgan pürsettin paydalınıp, gonca ve güllerini üzüv aladı. Bu bir neçi yılda bahanın yıldın yılgı yakşılını vatkallıqını öz közü bilen körgen Mat Qurban mundaq dedi. Saat 10'dan burun gülünün kilogramını 20 yuandan sattınız. Saat 10'dan ötkenden keyin bahası 18 yuanga düşüdü. İlgiri kilogramı 10 yuan, 12 yuandan satılattı. Bultur en kımmet bolganda aran 16 yuan boldı. Bu yıl 20 yuanga östü. Bultur gül setipla 50-60 min yuan kirim kıldım. Başka kirimlerimni koşkanda bütün yılda 100 min yuandan artık pul taptım. Mat Qurban 100 min yuandan artık pulni tilga alganda çırayda tebessüm jilvilendi. Gülçü dehqanlar etiz başlarda aldıraş bolsa, kooperatif sexlarımı aldıraşlık toldi. Aral Yeza yetti kızıl kentideki Keriye Nahiye Huanong Has Yezi İgilik Terakkiyat Kaspi kooperatifinin sexida ayal işçiler qatar tizilgan netçi 10 petnusqa güllerini yeyip kurutup atkan bulup, oylanın emmi yeri koyuk kızıl gülünün kuşiydi bilen tolgan edi. 2020 yılın 9. ayda başlamçılık bilen kooperatif kurgan kooperatif mesuli Ablis Musa mundaq dedi. Kooperatif kurulgan dastlabki mezgilde fakat 5 mo yerimiz bar edi. Asaslıqı top setiş, orap kaçalaş kesbi bilen şoğulun attıq. 5 yıldan köpürek vaqt ötüp getdi. Bultur kooperatifnin setiş somisi 4 milyon yuanga yetip 120 xil mahsulatını açtıq. Oqşaşla Aral Yezısıda yana bir Hızşe Qumlıq Qızılgül Terikçilik Kəsbi kooperatifi bulup, kooperatif mesuli Roqiyam Gojibulla daşönüp ütküzgenden keyin yurtıgı qaytıp dadısıgı ägişip Qızılgül östürgen edi. Bugünkü günde kooperatif hizmetçisi 42'ye, yıllık setiş somisi 7 milyon yuanga yetti. Kooperatif 3000 mo yerde kızıl gül östürdü. Her yili yana gülçü dehqanlardan gül setip aldı. Roqiyam mundaq dedi. Dehqanlar kançılık östürse biz şünçilik setip alımız. Alren etizlardan sexlarga yötkülüp, kesip zencirdeki her bir halkıda kımmet aşırılgan edi. Bu güllerinin kımmetinin əsiləb eşi yana başlamçı karxananın inçiki pişiklişidin boldi. Keriye Nahiyyası da bununğa oxşaş Qızıl Gül Pişiklaş Karxanısı və kooperatifdin bəşi bulup, kəsib topunun önümü dəsləbki qədəmdə namayan boldi. Şincan Keriye
Guimi Biopentechnik Pay Çeklik Şirketi de Kızılgül'e kaydedin inikleme

Çıngıl nahiyesindeki keştçilik mahiri Edine Cumabik, en-enevi keyim keçeklerdeki gül nuskullarını keşteleş usulünü çoğunkur tetkik kılıp, köşmen çarvacılık medeniyeti bilen zamanevi güzellikini öz ara yoğurup, varıslık kılış bilen ilgilik tikleş birleştirilgen has yolunu açtı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde köpçilikke Edine Cumabik'nin ilgilik tikleş hikayesini sözlep birimiz. Bu yıl 35 yaşqa kirgen Edine kichkidan tartibla çarvıçılık meydanında çoğ bolgan bolup, momisi bilen anısı öz jayidiki danlıq keşçilik mahirler idi. Daim anlaş ve körüş jarayanında o kichkidan tartibla mervayit keşçiliki, begiz keşçiliki, kapartma nakş keşçiliki qatarlıq köp xil en-enevi maharetlerini igiledi. Keyim keçeklerdeki koy müngüzü nusqısı, bürküt nusqısı, Eqin su nusqullarga alohida amraq bolup qaldı. Onun esidi qelishçe her qitimlik bayramda öydiki çoğlar nepis keştilengen kiyimlerini kiydiken. Aşu rengi çıraylıq, kurulmisi rətlik nusqalarda yaylaq, tabiatki bolgan örmet ifadelengen. Yana güzel turmuşka bolgan ümit mucassemlengeçke qoy mingüzi nusqısı baylıq simvol qılınsa, bürküt nusqısı erkinlikke vekillik qılgan. Eqinso nusqısı ayatlıq mənbəsige simvol qılıngan bolup, her bir xil nusqığa Qazaq xalqının köşmen çarvıçılıq əqil parasıdı və güzellik qarışı mücəssimlengen. Çingil nahiyə, Çingil bazırı, Bayxua məhəlləsinin ahalısı Edine mundaq dedi. Qazaq milletinin keyim keçəklərdiki gül nusqullarda milletinin əslimisi, yaylaqının soğusu var. Mən bu güzellikke izcilli varıslıq qilishni oyludum. 2014 yılı Edine taş önüp ütküzgenden keyin qat'iylik bilen yurtdığı qaytıp geldi. O yaşlarının Qazaq milletinin en-enevi keyim keçeklerdeki gül nusqullarını ögünüş arzusunun küşlük emeslikini, nurğun vayığı yetken gül nusqullarını keştileş usulunun yokuluş girdabıga berip qalganlıqını, yana en-enevi gül nusqullarının namayan kılınış şeklinin bir qadar oddiy bolup zamanevi İstimal bazarının ihtiyacına maslaşalmayı vatkallıqını baykıdı. Bu, onun könlünü bir aram kaldı. Edine mundaq dedi. Ejdatlarımızdan kalgan göherlerini unutup kalsak bulmaydı. Mən tiğimi köp kişiye Qazaq milletinin keyim keçek nusqullarının güzellikini görsütüp, bu hünerge can kürküz işini, dankını çıkır işini oyladım. Qoğdaş ve varıslıq kılıştın ibaret bu əsli məqsəd bilen Edine ilgilik tikləş oyuğa geldi. İgilik tikligen dastlabki mezgilde mablag' kamchil, gül nusqa lahiyasi bazar ihtiyacıga yetişelmegen, setiş yolları tar bolgaçka qiyin meseleler kayni-kayindin körülüşke başladı. Qiyin ötkelge hujum qilish üçün o bir tarafdan en-enevi hünerni qaytırqınıp tadqiq qildi. Çingil nahiyesi ve etraptiki rayonlardaki gayri maddi medeniyet mirasları varislarını ziyaret kılıp, Qazaq milletinin 100 xıldın artuq en-enevi keyim keçek gül nusqısını

ekish bilan shug'ullanayotganiga ko'p yil bo'ldi. Bu mezgilde yezi bazarı ve çarvıcılık tarmaklarının yarı yölek buluşu, yetekçilikide o en enevi tarqaq bekş endisini çöğürüp taşlap, nesillik at kürgüzüp, ölçemleştirilip bekş teknikisini umumlaştırıp, tarqaq bakmıcılık ailesinin tedirci halda şucaydaki bakmıcılık çoğun ailesi gaylandı. Pakçik, mundaq dedi. Növette bakmıcılık meydanı da 300'den artık at bekılıvatkan bulup, dəl süt acırtıp çıkırışının yukarı pəllemez gili. 10 baytaldın künüge 15 kilogramdın 20 kilogram gıca süt seyğılıdı. 200 milliliter yeni at sütünün setiliş bağası 20 yuan. 1 kilogram kımızının setiliş bağası 80 yuan. Künüge otur hesap bilen 20 netçe adam kilidu. Kündelik kirim 500 yuandın 1000 yuan gıca. Mahsulot yil bo'yi ehtiyojni qondirolmaydi. 2019-yili Pakchik siyosatning yo'lishida otchilik shirkati qurib, tarqoq boqmachilikdan ko'lamlashgan qiyliqlashgan tijoratga qarab tip o'zgartishni ishga oshirdi. Shuning bilan birga shu joydagi 5 kent aholisining yaqin atrofda ishga o'rinlashib, kirimini oshirishiga turtki bo'ldi. Bo'sin Chag'an kenti partiya yechakisining shujisi Kent Ahaliler Komitetinin müdiri Sanji Jap mundaq dedi. Şehay yolu, köl aylanma yolu da katnaş başlangandan keyin biz liniya boyudaki sayahat baylıqıga tayınıp at sütü mahsulatlarını kengaytdıq. Növette setiş yolu intayın muqim boldi. Keyinki qadamda kent bu karxananı başlamçı qılıp, bütün kentinin otçılık kəsbini tərəqi qıldırışıqa türtki bulup, bütün rayon sayahitigə birləşdirib, setiş yollarını kengaytib, kent ahalılarının kirimini aşırışıqa sicil türtki buludu. Yaqınqı yıllardın boyan xoşt nahiyyəsi, xas otçılık kəsbini sicil küçəytib, baxmıçılıqda bir xılla köpəyçitin süt məhsulatlarını pişiqlaş, Medeniyet sayahatını sınaşını köp xil uzartışqa türtkü bolup, kəsb zəncirini üzliksiz uzartıp, qoşılma qimmetini aşırdı. Kiçikkine at sütü həm şu cayının ən-ənimi bakmıcılık medeniyetige varıslık qıldı, həm dehqan çarvıcılarının kirmini muqim aşırıştiki xas tövrik kəsbke aylanıp, yezi kentlerinin yuqrı süpətlik tərəqiyyatı üçün kəsb asasını müstəhkəmlədi.

0: Şenşar ayının yadırılık belki Longchuan köçüsüne selindiğen köp kabetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhav Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tüketüdü.
1: İşki uğrulaştırış mülazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivası görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serkıl mezmunladın huzurunu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
6: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Adaş, yana kançılık mı mıyız?
1: Kilayıl dep kaldı. Yana 30 kilometrini kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
2: Ne miyiginiz be? Haras, balılağı ne mağaç geldiniz?
0: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğuk

Bana bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey. Dikkat dur. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.

Növbette Morinahiyasıdaki türlük iştepip biriş yolu bilen yordan biriş türlerde kuruluş muddeti için tutulup, merkezlik iş başlanıp, Yezi Kent Ul Esliye kuruluşu da tezletiş konup kısa bir sildi. Yakında Morinahiye Şecir Bazarı, Şuymugov kentinin Yezi yolu iştepip biriş yolu bilen yordan biriş türü nəh meydani aldıraş bulup getdi. Maşını üskünler toxtumay yürüşü vatkan bulup, Şucaydaki kent ahalıları yakın etrafta yol yasaş hizmetine katnışıp, köpçelik işlep aile kirimini aşırdı. Bu yıl, Şuymugov kentinin yezi yolu iştepip biriş arkalık yardan biriş türüge cem'i 3 milyon 920 min yuan meblağ silingan bulup, kuruluşta asaslıqı kent içindeki koçu yollarını simontlaştırıp, katlıklaştırış. Türlük yandaş əslihələrini masqədəmdə mükəmməlləşdiriş elib birlədi. Bu quruluşunun umumi uzunluğu 6.7 kilometr gəlidi. Bu türdə öz cəyda adam işiltiş prinsipida çıng turulub, şu cəydəki kənd ahalıları işləşkə aldın qubul qılınıb, amma işq aldıdıla işqı uğruluşub, kirmini aşırış imkaniyyətəgə iyi qılındı. Bu yıldan boyan Morina hiyyəsi iştepib biriş yolu bilən yardan biriş türüdün tötni əməliyiləşdirib yolu qoydu. Tör umumi selinimisi 11 milyon 50 min yuan boldu. Davamlaşma türlərdə türkümgü bölüb, arqa-arqadın iş başlanıdığan bolub, hazırqi basqışdiki türlərdə şu caydiki 271 kişi işqi uğrulaşdırılıb, 1 milyon 380 min yuan işaqqi tarqıtış mülçəlləndi. Növbette Aksu şehrinin İgerçi Bazırı, Lüşuyu kentide uçukçılıkta östürülgen çongilasları pişip, şahlar kıpkızıl meyveler bilen dolup, köplügen şehir ahalısını gelip gilas üzüşünü sınaşka gelip kılıp, küçükkine gilaslar kent ahalısının kirimini aşırışa türtke buluduğun, yezi kentlerini güllendirişge küç koyuşuduğun şehrin kesipke aylandı. Bu gilaslıktaki gilaslarını östürgücü, Lüşuyu kentki bu gilaslıktaki gilaslarını östürgücü

Lüyüşoy kentidiki bağven Wuhan mundaq dedi. Men uçukçılıkta Şinjan'nın kelim atığı maskeledigan 10 çıkıl çoğun gelas sortini özdürüp, her günü 7000-8000 yuan kirim kıldım.

Hürmetlik radio anlayıcılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumatı anladınız. Ürümçüde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 31 Celsius derecesine. Altay'da hava uçuk bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 14'dan 30 Celsius derecesine. Çöcekte azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13'dan 25 Celsius derecesine. Oğulcuda hava bulutluk bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 27 Celsius derecesine. Bortalada azraq yağmur yağıp keyin hava tutuludu. Temperatura 14'dan 29 Celsius derecesine. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 20'den 31 Celsius derecesine. Köytünde hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 19'dan 32 Celsius derecesine. Şehanızda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18'den 32 Celsius derecesine. Sancıda hava uçuk. Temperatura 21'den 33 Celsius derecesine. Qumulda hava uçuk. Temperatura 13'den 32 Celsius derecesine. Turpanda hava uçuk. Temperatura 26'den 39 Celsius derecesine. Kurluda hava uçuk. Temperatura 19'den 33 Celsius derecesine. Aksu'da azraq yağmur yağıp keyin tutuludu. Temperatura 19'dan 27 Celsius derecesine. Atış'ta azraq yağmur yağıp keyin tutuludu. Temperatura 12'den 27 Celsius derecesine. Qashqarda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutluk buludu. Temperatura 13'den 28 Celsius derecesine. Xotanda hava bulutluk. Temperatura 17'den 28 Celsius derecesine. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 31 Celsius derecesine bulundu. 3-4 bal şamal çıkıdı.

Hörmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mönbet Tuprak programısı bu yeçanlı dişberdok. Anlığının lağı rahmet.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılığa. Emdi Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıqış dostlar. Özgürüş bilen kalay mıqançılık gireleşip ketken bu devirde, Cungo baştın ahır uçuk, sığdırışcan boluş, əsli məqsidi çıntırıp, öz ara mənpəyət yetküzüp, orta fayda eliş yolu da qatdi meyip, özünün eniklikı arqılıq dünyaya muqimlik ve aktif küş koşudu.
1: Bəsincanın 22-ci günü çüştün burun, Altun Başaqı intiliş, ruhni mängü orğutuş temisidiki Yuan Longping'nin almılıq ruhini orğutuş baş temi paliyeti, Hunan Changsha'daki Hunan Yezeylik Daşyosu'nun Longping Bağcı rayonu'da ötküzüldü. Oquqıçılar Yuan Longping'nin heykeli aldıda bəs-bəste gül təqdim kılıp, sükü tuturup hörmət bildirdi. Kişilə topi arısıda, Afrika'dan kelgen bir top oquqıçı sükü tuturup, bu şalğut şal adısını çoğunqır yad etdi. Afrikalıq yaşla Yuan Longping'nin arzusunu davamlaştırmaqda.
0: Yakında Cungo karxanaları kuruşqa katnaşkan Serbiya'nın Vetro 300 megavatlık şamal elektr stansı türüde resmi iş başlanıp, Türk kuruluşu mahiyetlik ilgir sürüş baskıçığı kırdı. Bu tür pütüp işki kırıştırılgenden kiyin, şu cayının pakız energiyeni içiş ve onun paydalını seviyesini zor derecede östürüp, Serbiya energiyasının yeşil, tüven karbonluk tipini özgertiş. Rayon iqtisadının imkaniyetik sicil terakiyatıga yeni kuvvet koşudu. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, emdiri qıtınla programımızın təpsilatıdır bolsun.

Hürmetli radyoanlıkçılar. Özgürüş bilen kalaymakançılık kirelişip ketken bu devirde, Jungo baştan ahır, uçuk, sığdırışcan boluş, əsli məqsidi de çin turup, öz ara mənpəyat yetküzüp, ortak paydı eliş yolu da kattı meyip, özünün eniklikı arkalık dünyaya mukimlik ve aktif kuş koşudu. Yakında Jungo diplomatiye kızgınlıkı devamlık yukur belliği çıktı. 5-nji aydan buyan Tajikistan, Amerika, Rusya, Pakistan, Serbiya qatarlıq döwletleriniň rehberleri ilgir kiyim bolup Jungo'du ziyaretde boldy. 20 ýyldan köprek wagtdan buyan Fransiýa, Koreýa, Kanada, Angliýa, Germaniýa, Ispaniýa, Vietnam qatarlıq nurgun döwletleriniň rehberleri ark-arkadan Jungo'ga geldi. G'arbdagi asosli cho'ng davlatlardan yer sharining janubidagi davlatlargacha atrofdagi qo'shni davlatlardan okean halqigan hamrolargacha Jungoning diplomatiya faoliyatining zichligi uzluksiz yangilanib dunyo diplomatiya sahnasidagi kishining diqqatini tortadigan hodisaga aylandi. Jungo hozir diplomatiya ko'riki taraqqiyot ramkasi bilan ta'minli kuchi va strategiyalik muqimliq langir bo'lishdan iborat uch cho'ng muhim rol o'ynayotdi. Necha oydan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi rahbarlar izchil Beijingga bordi. Bu ziyoratlar ham savdo maqsadini chiqish qilgan, ham aniqsizlikka to'lgan dunyodagi ishonchlik, hamkorlik, hamrohlarga bo'lgan umidni o'z ichiga olgan.

Hürmetli radyo anlıkçılar. Yakında Serbiya'nın Vetero 300 MW'lık şamal elektrik stansı türü de resmi iş başlanıp, Türk kuruluşu mahiyetlik ilgari sürüş baskıcığı kırdı. Bu tür Serbiya'nın Pančevo şehri caylaşkan bulup, Cungo'da yasalgan 48 şamal küçü generatorla grupsi kuraştırılıdı. Bu tür pütüp işgi kiriştirilgen dinkin, şu cayının pakız energiyeni içiş ve onundun paydını seviyesini zor derecede üstürüp, Serbiya energiyesinin yeşil, tüven karbonluk tipini özgertiş. Rayon iktisadının imkaniyetlik sicil terakiyatıga yeni kuvvet koşudu. Serbiya'nın energiye kurulması en cihette kömür ve su elektriği tayinidi. Energiye kurulması bir kılla. Yakın kıladın bu yan Serbiya hükümeti tırılma energiyeni devamlı uğrullaştırıp, energiye sistemisinin yeşil derecesini östürüşünü zor güç bilen ilgari sürdü. 2024 yılı 7 ayda Serbiya, devletin energiye ve klimat universal planını otturgu koyup, energiye tipini özgertiş nişanını aydınlaştırdı. 2030 yılı terminal elektrik energiyesi istimalı da tırılma energiyanın ilgilenen nispeti 45%'ın aşırılıp, 2050 yılı karbonlu netrallaştırış tırışıp işe aşırılıdı. Bu plan kasasen, Serbiya pakız energiya generatorla grupsinin kölümünü kengaytışını tezletip, tok bilen təmilleş kurulmasını elalaştırdı. 2030 yılı içe, memleket bu içe yeniden 3,5 gigawatt şamal elektrik. Yorluk volt generatorla sığımçallıkı köpeytilip, yeniden köpeygen pakız tok bilen təmilleş miktarı təxminen 6,187 watt saatki yetküzülüdü. 2040 yılgıca memleket boyunca şamal elektri ve yorluk volt umumi generatorla sığımçallıkı 11 gigawattki yetküzülüdü. Tip özgertiş nişanının emeliyleşip ünüm asıl kılışığı kapalatlı kılış için, Serbiya tırılma energiya terakiyatının yandaş sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirip, ilgir kiyim bulup tırılma energiyadın paydalanış kanuni. Tırılma energiyaga ilham beriş sistemisi planı katarlık kanun nizamlığa tüzütüş kirgizip ve onu yolga koyup, Avrupa İttifakı'nın energiya yeşil terakiyat ölçümüge teşebbüskarlık bilen maslaştı. Serbiya hükümeti bir katar yöleş tedbirlerini yolga koyup, belgilimigi uygun yeni energiya türlürge meblağ seliş toluklumisi beriş. Bajni kemeytiş, keçirim kılış, aldın torlaştırış katarlık siyaset cihetin kollap, ahalile karhanılanın ögüzü yorluk volt kuraştırışı testiklaş tertipini adilaştırdı. Serbiya energiya tipini özgertişini öz aldığı ilgir sürüş bilen bir vakitta yeşil energiya sistemisi halkara hemkarlıkını pahal ilgir sürdü. 2022 yılı Serbiya Kançılık ve Energiya Ministerliği Dünya Bankası bilen birleşip, ahalilerinin pakız energiya kölümünü kengaytış türünü yolga koyup, yeniden ögüze yorluk volt generatorla sığımçallıkını tahminen 4 megawatt köpeytip, tahminen 25 000 aileye nep yetküzdü. Hem de

Dostlar, anglavatqınınla yaşlıq köyü namlıq naqşı. I'm going back to back. You know where we are.

0: Qadirlik dostlar, anglavatqanlar Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevasita anglatılıwatqan sanat sahnesi programmasi.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Sherdun Güldeki Mihman Sarayı Tianjin 1-ci nomerliq turalgı rayonuna makallaşdı. Tianjin 1-ci nomerliq turalgısının öy setiş qızıq liniyası 0991-556-9999. Şinjan Yuhav Öyjay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125. Tianjin rayonunun yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Sherdun Güldeki Mihman Sarayı Tianjin 1-ci nomerliq turalgı rayonuna makallashdi. Tianjin 1-ci nomerliq turalgısının öy setiş qızıq liniyası 0991-556-9999. Şinjan Yuhav Öyjay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 pilosu nüskisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 pilosu nüskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Şıting Atletal'ın 6.0 pilosu nüskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 13.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
3: Saat 14'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Şıting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: maddi sağlamlık hareketleri.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə dəm eliş küllürdəki mol qızalınışdın kiyin nemüşçün tamğı yülünüb 10 minut öyrü duruş səylik qılğanıqa qarğanda aşqazanını teximi astraydı digən məsmun deyqtınlarda buludu. Bugün köpçülükke təvsiyyə qılınadığan addi hərəkət, hər qitimliq bayram dəm eliş külləri yığılıb tamaq yegəndən kiyin tamaq üstülüdün ayırılıb bir boş tam tepib dümbisini tamğı çaplab 10 minut öyrü duruş. Dam eliş küllerde esil taamlar yığılışta kem bolsa bolmaydı. Isıqlık energiyası yukarı tamakka içimlik araq kuşuludu. Tamakını yap bolğandan kiyen en rahat halet safada özünü taşlap yetiş. Ama bu xil halet aşqazanğa en paydasız bulup, tügülgen beden aşqazanını besip oludu. Yemeklik ve aşqazan kislatası asalla kızıl üngeçge tətürü iqib girip, meyde etişiş ve hazım kılıç naçarlayışını keltürüp çıxırdı. Şunun bilen billa özünü taşlap olturganda kursak kısmıdaki yağ teğimi asan yığılıp kalıdı. Tamğı yölünüp örüp duruş, teğimi akılanı tallış. Usulü bir tekşi tam tepip, iki putni mörü kengliki de tapanını tam bilen təxminen 15 cm yıraklık tutudumuz. Sağra tağaq süngeki arka menge doqısıdın ibarat 3 noktanı tamğa yenik çaplap, enekni yığıp, mürünü kısıp, kendekni omırt tövürke yönelişke kartıp yığımız. Bu haletini saklap 10 minut öyrü turumuz. Yan telefonu karsınız, muzika anlısınız, aylığınız giler bilen paranglasınız buludu. Lekin dümbünüz tamdan ayrılısı bulmaydı. Bu hıllı halet omırt tövürkeni mecburi otur oranğa kaytırıp gelip, yeterlik boşluk kaldırıp aşqazanğa. Aşqazan üç ayının lömül dışını ilgiri sürüp, əzim kılıçğa yardım berdi. Şunun bilen bilen, öyrü duruş, ulturğanğa qarğanda 20% ısıqlıqını köp sərip kılıdı. Yani tamaqtın kiyin mögüdep kelişinin aldın alıdı. Yığılıştın kiyin 10 minut tamğı yölünüp öyrü duruş, karmaqqa addiyde görünsü mü, ama çüştün kiyin rahat geliştirdi. Tamakka çekilimi koyuşka baş katırmışsınız mı buludu? Kattık hareket kılmışsınız mı buludu? Bir tam sizden bayram dem eliş küllerdeki sağlamlıkınızdan töven çekini saklap kalalaydı.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde davalaş kesbigi münasivetlik kino televiziye tavsiyesi de Hayatlık İşki namlık filmle tavsiye kılımız. Hayatlık İşki filmi, Toğut bölümü eks ettirilgen ücretlik film bulup, Çin Veycun rejissorluk kılgan. Vuhandaşı Jongnan doktorhanısının Toğut bölümü de süretke ilingan. Filmde, Көп орында ұзын вақыт із қоғылып сүретке еліш ұсылы қолынылған болып, қатыры юқыры төт тұғытлық аялының айылысының әқиқи кәчірмеші қатырленген. Айатлық ішкінің даубән баға нөмірі 9.10.1 болып, Джунго киноучылықы Алтын Хорас мүкапатының әң яқши өтчәтлік фильм мүкапатық ерішкен. Hayatlık işkinin küçüğü şu yerdeki o bizge tuğuluş digen bu işini kaydedin tonutudu. Hazır keçemiyette toğut daim addi, bəxtlik küçük iş süpüde de təsvirlenip, dostlar çemberki bu vaxtlarının umak süratleri bilen toşup gedidu. Amma Hayatlık işki namlıq filmde köp noktadın eçip beriş arqılıq tamaşibillarga toğutnın arqısıdaki haqiqi davalaş xatri ve aile besimi hes kıldırılgan. Her kitimki ana balının tenç amallıqı da doktorunun 13 saatlik operasiyasıdın kiyin Tərdin öl bolup ketken operasiya tayarlıq kiyimi. Aile təvəllərinin imza qoygandiki titirigen qolları. Toğutluq ayalının özünün hayatını tapşırgan aşu qat iyiliki buluş gerek. Ayal körürmelerge nispeten et.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandı.

0: обсунула пан Шиньян. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde cın, sanayet, bakçı rayonunun çekere halkın eşya obırtı yük transport tügini berpa kılgallıkını tanıştırımız.
1: Cın nahiyesi Şimali Şincan'daki eşya obırtı tügün noktası evzellikine getayınıp, yakınki 2 yılda cın sanayet, bakçı rayonu 2 taşkı cahette birleşip berketleniş, gol liniye bilen tarmak liniyeni cipsilaştırıştın ibaret zamanivilaşkan eşya obordi molazmet sistemizini berpa kılışını sicil tezledip, taşkı soğuduk arhanaları üçün mokim, yukarı ünümlük çigira halkıgan eşya obordi yük transport tügünü berpa kıldı.
0: Yakında Cın Sanayet Bağçı Rayonu'nun Tarmak Bağçı Rayonu buluş süpütü bilen Cın Halkara Taşyol Tömüryol Birleşme Transport Universal Eşya Obortu Bağçısının Aptomobillağa Taşyol Tömüryol Birleşme Transportu boyunca almıştırıp kaçılaş rayonu da aldıraş menzeri barlık geldi. Devletimizde işlenen aptomobillarlık kaçılanan yük toşuş mehsus poizi Enfu Tömüryol mehsus liniyesine asta asta kırdı. Aptomobilden yük çürüş, tekşürüp seliştürüş katarlık halkaladın ki bu aptomobiller taş yol transport aptomobillerine almıştırıp kaçırılınıp, Korgas portu arkalık çekiradın çıkarılıp, Kazakistan katarlık devletlerine evet edildi.
1: Cın taş yol tömür yol eşya obrut bağıtısı, Enfu tömür yolu meksus liniyesinin toşuş küçü terkedin paydalanıp, aptomobil taş yol Tömür yol birleşme transportudaki almıştırıp kaçılaş kespini çoğunkur gezip, tömür yolunun uzun masapilik transport tenerhi töven buluş. Toşuş miktarı köp buluş ve taş yolunun ahırki uçudaki təksimləb yetküzüş çallıq, kolaylık buluştun ibaret koş evzellikini toluq cari kıldırıp, tömür yolda yığılış, Bağçı rayonunda almıştırıp kaçılaş, taş yolda çigradın çıkıştın ibaret yoçuksuz ciplaşkan zamanivilaşkan eşya obrut sistemisini berpa kılıp, yük transportunun önümünü zor derecede östürdü.
0: Şincan Cinhua rayonu Halkara Soğudu Çeklik Mesuliyet Şirketi Meydan Vokzal Bölümünün Vavun Direktörü Şıbbin Mundak dedi. Şirketimiz asaslıkı devletimizde işlengen aptomobillani taş yol tömür yol birleşme transportu da almıştırıp kaçılaş kespini kanat yaydırıldı. Bu yıl cemi 14.000 aptomobil toşudu. Egelen işçe cın taş yol tömür yol eşya obırtı bağıtısı nöbette cemi 79 eşya obırtı karhanısını makarlı işgi celip kılgan bulup 2025 yılı işgi aşırgan import export soğudu sonması 1 milyar 200 milyon yendin köpreki yetip aldıngı yılının okşaş mezgildik edin 50%'ki yakın aşkan.
1: Cın nahiyesinin çigra halkıgan eşya obırtı kespinin yadroluk bölüki bulu süpüte bilen Cungu Avrupa yük aptomobili katnışı Cansu 4. yolu Cın taş yol, tömür yol, eşya obırtı bağıtısı, ticaret bazısı, canlıq, yukarı ünümlük buluş. Tamojnadın ötküzüş kolaylık buluş katarlık evzellikleri tayınıp, işki korukluk rayonudun Otur Asya, Avrupa'yı tutuşulgan korukluk yolu, eşya obırtı yeni yolunu açtı. Bu yıl birinci pesilde bu bazının yük toşuş miktarı 600 aptomobil kitimden eşip, kesip miktarı mokim açtı.
0: Bu ticaret bazısının baş direktörü Mago Tau mındak dedi. Bazının kesipleri taş yol, tömür yol, köp hıl, birleşme transport, çigra halkıgan elektronluk soğudu boyunca zakazlaşkan, eşya obırtı katarlık köp menbeli kesip sahalarını öz içi kalgan. Mulazimet turi tiz süratte Otura Asya hem Avrupa'daki yadroluk raylılığı uzarmakta.
1: Cın Sanayet Bağçı Rayonu Partiye Hizmetli Komitetinin əsası, Başkuruş Komitetinin muavin müdiri Li Chie mundaq dedi. Bu yıl Bağçı Rayonu ambarda saklaş, almaştırıp kaçılaş qatarlıq, yadroluk yürüşlük əslihələrini mükemmelləşdirip, əşya uborti ul əslihələrini əqli iqtidarlaşdırış, ölçəmləşdirip dərəcəsini östürüşke sicil türtkü boludu. Şunun bilen bile köp kıl şekildeki birleşme transportini yoğuruşunu çoğun

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, tiyekimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makamımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rendar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: hayat işlerine kızgın iştiyak bağlıgan du gücün bilen tanışımız.
1: Üşni tahtım kılış, haksız kan tahtım kılış, kan yasıcı rolü hücayrı tahtım kılış, ceset ve adam bedeni azalarını tahtım kılışını körüstüdü. Du gücün Şincan Kızıl Keris Cemiyeti, üşni tahtım kılış bidayları mulazimeti çoğun ətirtinin başlıqı. O, çoğun ətirtdeki yüzdün artıq pidayı ve bütün Şincan'daki her derecelik mulazimet ətirtlerdeki 5000'dan artıq pidayını yetekləb, yıl boyu üşni tahtım kılış ve ciddi işlerine taqabıl duruş boyuca kutquzuş, yardım veriş bilimleri təşviqatını kanat yaydırıp geldi. Pidayı Rabi Gül mundaq dedi. Duaça Şincan'daki en kaltıs ammevi menfaat kadimi. Biz hemimiz onunla emrah bulup ammevi menfaat işlerini kılışını halayımız.
0: Dugücün sıçhanlık bulup taşı pütküzgen linkin Çıngdu'daki bir bankede işledi. O ammevi menfaatki yer ismen, hizmetin sırtkı vakitlerde daim uruk tukkan dost buraderleri bilen yaşanığında kütünüş aparatlarına ya ki kıyınçılığı var ailelere verip yaşanığında balılığa hemrah buluş faaliyetini kanat yaydırıldı. Şunakla bu ceryanda ammevi menfaat ideyasını yetküzüdü.
1: 2021 yılı o hizmetinden istifa verip Şincan'a gelip Kızıl Keris koşunuğa kirip mahsus vazifedeki ammevi menfaat hadımığa aylandı. Aynı çağda nurgun kişi bu işten hayran kalganda o düşündürüp. Ammevi menfaat işlerini kılış, köp yıl davamlaştırıp kelibatkan kızık işim. Onun üstüge erimnin Şincan'daki işlerinin terakkiyatımı nahaydı yakşı. O meni kollaydı. Başkalarga ettirgül soğuk kılsınız, kolunuzda hoşiyeti kalıdı emez mi? Dedi.
0: Şincan'a yeni kelgende o nopozluk pidailağı ageşip yürek, öfke iktidarını əsigi keltiriş. Hemlik ciddi kutkuzuş usulü qatarlıq maharetlerini cepağı çıdap ögendi. Arkadın mahalle, mektep, karxanlığı çoğunkır çöküp ciddi kutkuzuş boyca terbiyelen güçlerini haksız terbiyeledi. O daşı okuqçılığa ciddi kutkuzuş maharetini kol mu kol ögütüp, kıyınçılığı bar okuqçılığa köngül koyup hemhorluk kıldı. Nurgun daşı okuqçısı bununun çoğunkır təsirlenip, təşebbüskarlık bilen Kızıl Kırst pidailan mulazmet ətirtigi katnaştı.
1: Haksız kan tahtım kılışkı katnışış, insanperverlik boyunca kutkuzuş, yardım veriş teşvikatını kanat yaydırış. Canobi Şincan'a berip pul iyanı kılıp, okuşkı yardım veriş. Şincan'a gelgen dastlabki 3 yılda doğu için ammevi menfaat mulazımı dedi ki, koludun emmi işgeledigan pedayiğe aylandı. Nurgun ammevi menfaat sahası dikiler onun aldırı sıymasını gördü. Pedailar mı onun pedailarga bolgan kızgınlığı ve izdiniş ruhini gördü. Pedai bolganda hem ictimai alak çembrikini kengaytkili buludu hem özünü davalıp bəxt duygusunu aşırgılı buludu. Bu, o daim deydiğen bir cümle söz.
0: 2024 yılı duğu için ammevi menfaat işlerine bütün vücudu bilen atlanğallıqı hem de etrafına nurgun pidai toplanğallıqı için atınumraylıq insanperverlik işleri terakket merkezi onu Şincan Kızıl Kırst üçlü tahtım kılıç pidayla mulazmet çoğun etrafının başlıklığı görsetti. Duğu için bunlar dedi. Bu menin ammevi menfaat işlerdeki yeni uzun seferim. Şundakla hırs ve üsp yetilişki tolgan bir meydan acayip musafem.
1: Üçünü tahtım kılış bilimlerini umumlaştırış üçün çoğun etret başlıqı bulgan işki yıldın köpürek vaqtın boyan doğu gücün kollektifine başlap üçünü tahtım kılış teşviqatını kaliplerden illetiş kuruluşuna aylandırdı. Ular Ali Mektep, Mahalle, Yeza Qatarlıq caylarga berip, üçünü tahtım kılış bilimlerden leksiya sözleşini daimlik kanat yaydırdı. Yana kıyınçlık kalgallarını yöleş, yaşanğallarga, meyiplerge yardım beriş, davalaşka, okuşka yardım beriş Qatarlıq ammevi menfaat sahelerige baal atlandı.
0: 2025 yılının bir günü Onsu nahiyesindeki 2 aylıktan aşkan bovak yürek kesilgi gırptar bolup operasiya kılışkı toğru kelgenlikten müşk eyk kini kırgızıp kutkuzuş davalaşkı ciddi ihtiyaclık bolup kaldı. Dugücün derhal az uçuraydıgan kan tipideki pidayla

0: Programımızın tefsili mezmurlurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
0: Daim turuşluk çayda asasi amevi mulazimet bilen temelleşini yolga koyup, asasi amevi mulazimetini tamponlaştırır seviyesini körünerlik östürüşünü ilgiri sürüp, Adem'ni asas kılıçtın ibaret yeniçe şehir bazarlaştırır stratejiyesini çoğunkur yolga koyuşka küçlük direk buluş üçün Goyen yakında daim turuşluk çayda asasi amevi mulazimet bilen temelleşini yolga koyuş toğırsadaki yolga koyuş fikirini besip tarqat. Fikirde bundan takitlendi. Daim turuşluk çayda asasi amevi mulazimet bilen temillep, noposki eğilmeğen daim turuşluk nopostikilerinin noposu barla bilen asasi amevi mulazimetin okşaş behremen buluşunu hakiki ilgiri sürüş. Halkının künge eş biri vatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışkı paydalık bulup, şehir bazarlaştırış süpütünü östürüş, içki ihtiyaç yoşurun küçünü koyup biriş. Yeni terakkat endisi berpa kılışta muhim ehmiyetki ige.
1: Fikirde mundak oturgu koyuldu. Ata anısı bilen birlik elgen balılarının terbiyeliniş kapalıtını küçeytip, mecburiyet mağarıpı baskıcıdaki ata anısı bilen birlik elgen balılarının hükümet başkuruşudaki mekteplerge kırıp okuş nispetini müstehkemlep, yukarı götürüp ata anısı bilen birlik elgen balılarını daim turuşluk çayının okuş yeşiği yetmeyenler mağarıpı, toluk otur mektep baskıcı mağarıpını amvi mulazmet dairsigi kırgızışge türütkü buluş gerek. Tehimi köp şehirler, mokum ışkı uğrılışıp, oltıraklaşkan, noposıgı ilinmeğen daim turuşluk nopos ayırlarını hükümet icarı üyi kapalet dairsige kırgızıp, canlıq ışkı uğrılaşkanlarının turalgu amevi fondu tüzümüge katnışını puhtı kadem bilen algı sılcı tişi gerek. İşki oranlaşkan cayda, işçi hizmetçiler ictimai suğurtısığa katnıştiki nopus çeklimisini omum yüzlük emelden kaldırıp, türlük emgekçilerini işki oranlaşkan cayda işçi hizmetçiler ictimai suğurtısığa katnışka yetekleş, kollaş gerek. Dekan işlemçiler, canlıq işki oranlaşkanlar, yeni yaça işki oranlaşkanlarının ictimai suğurtığa katnışış tüzümünü takamınlaştırış lazım. Daim turuşluk çayda asasi davalınış kapalıtını küçeytip, oltıraklışış genişkisi bilen şehir yezi ahalısının asasi davalınış soğurtısığa katnışış siyasetini küçep emeliyleştirip, başka cayda davalınış haracatını bivasite rastçut kılışını başkuruş mulazımıtını küçeytiş lazım. İşki oranlaşış asasi amevi mulazımıtını küçeytip, işki oranlaşkı yardım beriş siyasetini belgileme boyunca emel iyileştirip, nopuska aldırmayı öz aldığı iyilik tihligenlerinin iyilik tihlişige yar yülek buluş hizmetini yakşı işleş gerek. Nopuska aldırmağın daim turuşluk ahalını, daim turuşluk cahidiki balılara gamkorlu kılış, yaşanganlı kütüniş, yaşanganlarga yardım beriş, ictimai kutkuzuş yardım beriş, miyiplerge yar yülek buluş, miyiplerge yardım beriş katarlık asası amevi mulazmet dairsige tedirici kırgızış lazım.
0: Fikirde bundak aydınlaştırıldı. Daimlik nopus ve mulazimet dairesi boyunca amevi mulazimet eslehaları boşluğa uğrulaştırmasını mükemmelleştirip, şehir ve nahiye bazarı yetkelgen nopuska kartılgan amevi mulazimet iktidarı küçeytirildi. Asasi amevi mulazimet bilen pelen peysiman teminleş kiliplaştırılıp, asasi amevi mulazimet baylıkını adil, tertiplik taksimleş ilgiri sürdürdü. Maliye yetkime çıkım kapalıtı küçeytilip, alakadar yetkime çıkım kılıçta daimlik nopus amelini oylaşıp taksimleş usulü mükemmelleştirildi. Şehir bazar kuruluş yeri körsetkücünü yeniden köpeytişini, daimlik nopusunu köpeytiş bilen maslaştırış mekanizmi orundulup, mektep, davalaş sahiye aparati, kapalıtık turalgu katarlı kuruluşlarının ihtiyacı aldın kapalıtıklanıdı. Oltıraklaşış kenişkisini öz ara itiraf kılış. daimlik turuş yil çeki yoki daimlik juglanma nomerini almashtirish qatorliq tajribalar umumlashtirilib, ko'chma nuposning asosiy ommaviy mulozimatdan uda bahraman bo'lishiga kafolatlik qilinib, shahar topi markaziy shahar chambarkida ma'muriy rayon halqib

0: Hemkarlaşıp mektep başkuruş, doktorhanı içki türkü bulundu. Asasi amivi mulazmet işlerinin ülke işi de bir tutaş becerilişi, ülke halkı bir tutaş becerilişi algı sılcıtılıdı. Daimlik noposunu tızımlaştığı statistiki kılıç mükemmelleştirilip, ultraklaşış kenişkisi arkalık daimlik noposunu tızımlaş hem de asasi amivi mulazmet işlerini ıltımas kılıç, tekşürüş, retki turguzuş, behrimen kılıç katarlık ispat iktidari tekmi yakşı cari kıldırılırdı.
1: Pikirde mundaq talap kılındı. Her kaysi ülke tericilik halk hükümetleri teşkili rehberlikini küçeytip, ilmi, tertiplik, şaraitka karab iş görüp, daim turuşluk çaydiki asasi amvi mulazmet bilen teminleşni yolga koyup, ameliyatki birleştirip izcillaştırış, ameliyleştirişni yakşı tutup, türlik tedbirlerini ameliyleştirip ünüm körüstüşke hakiki türütkü buluş gerek. Devlet Terakiyat ve Islahat Komiteti alakadar tarmaklar bilen birlikte hizmetlerini puhta algı sılcıtıp, ilgirlişini közdüp, ölçeş ve bahalaş, önümlü sürüştürüşünü yeni mükçeytidu. Her kaysi alakadar tarmaklar nopuskı ilinmeğen daim turuşluk nopusunun asasi amivi mulazmetin behrimen buluşa kapalatlı kılıç siyasetini mükemmelleştirip, alakadar belgilimlerini muvaffak payıpta tanışı gerek. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Atudum raylık bazar nazaret kılış başkuruş idaresi yakında tor yemek içmek, yemeklik bir hatarlıkıge alakadar 8 tipik dilo misalini merkezlik ilan kılıp, Tor yemek içmek mulazimeti ticaret tertipini yanımı kilitlaştırıp, amının yemek içmek istimal bir hatarlıkıge hakiki kapalet kıldı. Bu kitim ilan kılınan tipik dilo misalları, tor yemek içmek süpüsü ve torgu çıkan yemek içmek ticaretçilerden ibaret iki çoğun asası gevdini öz içine algan bulup, kanunu hılap kılmışla tor yemek içmek süpüsünün salahiyetini tekşürüş şekilge aylanıp geliş. Ticaret icazeti uçurunu vaktide yanılmazlık. Yemeklik bir hatarlıkının başkurucu hadımlarının bahalaşını emelileştirmezlik. Veymey taksimlep yetküzüş kaçılarını belgeleme boyunca dizinfeksiyelep mikrop öltürmezlik hem de yemek içmek ticaretçilerinin kenişkisi bulmazlık. Dairden halkı ticaret kılış. Arka aşkhanının muhit tazılığı meynet kalaymakan naçar buluş. Vakti ötken ve süpütü özgergen yemeklik ham materyallarını işiltiş, vakti ötken yemeklik materyallarını vaktide tazılamaslı katarlık gevdilik meslilagi merkezleşken. Bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları kanunu katık icra kılış, del cahide tekşürüp bir taraf kılışta çıntırıp, kanunu hılap alakadar asasi gevdige kanun boyca kanunu hılap tapavetini musadırı kılış, cerimanı koyuş, agahlandırış, işini toktuşku buyuruş katarlık memuri caza verip, küçlük çöçtü şekillendirdi.
1: Tor yemek içmek süpsedeki kanunga hılap delo misalları da Aral şehri Çengtiyan Tor Pentekniki Çeklik Şirketi Şayar Nahiyelik Şöbü Şirketi kırgen yemek içmek dukallarının ticaret kılış icazetini kattık tekşürmeyi, Sodigarlarının dairden halkıp soğuk yemeklik türüdeki yemeklik ticareti kılışıga yol koygan. Kanunga hılap 354 yuan tapaveti musadırı kılıngan hem 5000 yuan cerimanı koyulgan. Şincan Dasıxan elektronluk soda çeklik şirketi torgı kırgan 26 yemek içmek ticaretisiga karıta nak meydanda tekşürüşüne kanat yaydırmagan. Nurgun dukanda kenişka mas kelmezlik, dairden halkıp ticaret kılış, icazetnamının vakti ötüp getiş katarlık meseleler saklangan bulup, kanunga hılap 1062 yuan 68 pon tapaviti musadırı kılıngan 50 milyon cerimanı koyulgan.
0: Torgı kırgen yemek içmek ticaretçilerinin kanunga hılap kılışı cahette Peyzavat Nayesi Semi Bodek Tez Tamah Hanısının yemeklik ticaret icazet namısının muddeti toşsumu uzartmay. Yanına öz beşimçilikle yemek içmek ticareti pahalitini kanat yaydırgallığı üçün 5000 yen cerimanı koyulgan. Çerçen Nayelik Yuyu mezilik tamla aşkhanısının arka aşkhanısının muhiti meynet, kalaymıkan, yemeklik bataryalarının saklanışı kilitlaşmıkan, rengi, puru

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde bekingan şirket tizimden öçürüldü. Pul söylegen vakit 3 yılın eşip getti. 240 milyon karızını kaytırıp algılı bulamdı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Korlu Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi taş yol yük transport toktami macerası dilosunu sot kılıp

0: бекінген шіркет тізінін өшірілгендің кейінке әқтарлықты өтініп берішінің күчі. Кечкіп ұқтырышының күчке иге яке иге әмәсілке. Узақ мұндат қарыз сөйләшінің дәва вақт чекедін ешіп кәткен кәтмегерлікінің ибарат, үшчон талаш тартыш қызық нұқсығы қарта, еніқ өкім чықырып, әшя обырты кәсіпкарларының хоқоқыны қоғдаш қанын чекерасыны айдыңлаштырды.
1: 2020 yıl 4. aydan 5. aygacha yakki transport shopri Li Ekis B Asha Obrot Mulazma Çeklik şirketiga bekingan. Bu şirketning nomida A Asha Obrot Çeklik Mas'uliyat şirketi bilan 2 parça xom nefit toshish to'xtami imzolab, B Asha Obrot şirketining xom nefit toshish kasbini ustiga elish, A Asha Obrot şirketining belgilimiga uyg'un talonni topshirib olgandan keyin toshish haqini rasmiyot qilishini kutishgan. To'xtamni ijro qilish mazgilida Li Ekis amaliy avtomobil tashkillab barliq toshish vazifasini tamomlagan. Hisoblanishicha toshish haqqi 330 ming yuan bo'lgan. A Asha Obrot shirkati faqat 90 ming yuanni bergan. Qolgan 240 ming yuan toshish haqqini izchil bermagan. 2020 yil 7 ayning 28 kuni B Asha Obrot shirkati A Asha Obrot shirkatiga to'liq summalik qo'shilma qimmat beji taloni kesib berib, to'xtamda bitishgan talon kesish majburiyatini tamomlagan.
0: 2021 yili 9 ayının 7 günü tizinin öçürülüş aldığı turgan bir Asha Obrot şirketi paçıkla yığınının kararı arkalık diyaloğu çetişlik 240 min yen toşuş hakkı hektarlıkının hemmesini emeli toşuğuçi Li X'ki ötünüp bəgən. Arkadan şirketinin tizinin öçürüşünü tamamlıqan. Aynı vaxta qarızdar A Asha Obrot şirketiga vaqtida uqturmagachqa keyinki 4 yilda Li Ekis ko'p qitim veshin telefon orqali nesi qolgan pulni so'ylagan bo'lsa-mu birdek qarshi tarafning rad qilishiga uchragan.
1: 2024 yil 2 ayda Li Ekis EMS orqali A Asha Obrot shirketining qonuniy vakiliga yozma haqdorlikni o'tinib berish uqturishini avatgan. Tez yollanma xatirsida qarshi tarafning imzo qo'yib topshirib olganligi ko'rsatilgan. 2025 yil 5 ayda Li Ekis A Asha Obrot shirkati va kasb tanishtiruvchi Wang Ekis ustidan sud mahkamasiga da'vo qilib, qarshi tarafdan qolgan toshish haqqi va qaralida to'lmagan pulning o'simini to'lashni talab qilgan.
0: Sud qilish jarayonida A Asha Obrot shirkati ikki turlik yadroliq radiyani o'tirib qo'ygan. Birinci, şirket haqdarlıqni ötünüp beriş uqturuşunu tapşırıb almagan. Bu ötünüp beriş hərəkəti inavetsiz. Li Ekis dava qilish asasi gavdilik salahiyatını hazırlamagan. İkinci, diloğu çetişlik transport kəsbi 2020 yili vücudqa çıqqan bolub, dava 3 yil dava vaqt çekinin eşip ketken. Pul tölash javabkarlıqni üstüge elişimiz hacetsiz. Javobgar Wang Ekis o'zini oqlab bundoq degan. Men faqat kasb tanishtirguchi, faqat uchur haqqini oldim. Li Ekis bilan hech qanday kelishim imzolamadim. Dialogi chetishlik qarz bilan aloqam yo'q. Javobgarlikni ustimga olmasligim kerak. Sud mahkamasi bu dialogdagi 3 cho'ng yadroliq talash tortish markaziy nuqtasini cho'rdab, paket va qonunniki belgilimiga birlashtirib mundoq bekitdi.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asosan dialog chetishlik toshish haqqi haqdorlikni o'tinib berish man'i qilinadigan haqdorlik doirasiga kirmaydi. Bi Asha Obrot shirkati bilan Li Ekisning haqdorlikni o'tinib berish qarori ikki tarafning haqiqiy maqsad ifodasi bo'lib, o'tinib berish harakati qonunliq kuchga ega. Qonunda bundoq aydinlashtirilgan. Haqdorlikni o'tinib berish uqturishi o'tinib berish harakatining kuchga ega bo'lishining muhim sharti emas. Faqat qarzdorga qarshi turishning muhim sharti. O'tinib berish vaqtida qarzdorga vaqtida uqturish qilmagan taqdirdimi? Faqat keyingi uqturish qarzdorga unumlik yetkazilsa, haqdorlikni o'tinib berish uningga qarata qonuniy cheklash kuchiga ega bo'ladi. Bu deyloda Li Ekis 2024 yil 2 ayda poştinin əvətgən haqdarlıqını ötünüp beriş uqturuşini A Asha Obrot şirketinin qanuni vəkili imza qoyub tapşırıb alğan. Uqturuş küşki iga yetküzülgən. Haqdarlıqını ötünüp beriş şunundan başlap A əşya obro şirkətiga qarata küşkə igə bolğan. Li-Ekiz qanunlıq haqdarlıqını qobul qılğıcı boluş süpti bilən bu dilodiki layaqatlik davagari hesablanıdı.
0: Toxtamdiki pütümgü asasən A əşya obro şirkəti 2020-ci yili 7-ci ayının 28-ci günü talonu tapşırıb alğandan keyinki 5 gün içində toşuş haqqını eniqlab boluşu kerek. Ən keçikəndə pul tüləş müddəti 2020-ci yili 8-ci ayının 2-ci günü gücü boludu. Bu dilonun dəva vaqt çəki 2020-ci yili 8-ci ayının 3-ci günüdən başlap qanun boyca 3 yil hesablanıdı. Sot məhkəmisi Li-Ekiz tapşırğan veyşində paranglışış xatırısı, telefon ün alğısı qatarlıq mükəmməl dəlil ispatlarını təkşürüb, 2020-ci yili 8-ci aydın 2024-ci yili 2-ci ayğıç bolğan məzgildə Li-Ekiz hər bir aydın 3 ayğıçə A əşya obor şirkətindən qarz pulunu süyləb, köp qetim haqtarlıqını təşəbbüs qılğanlığını ispatladı. Haq talab qanun dasturidagi belgilimiga asosan huquqdor qarzdordan ado qilishni talab qilgan bo'lsa, da'vo vaqt cheki qonun bo'yicha to'xtab qayti hisoblanadi. Bu deloning da'vo vaqt cheki Li-Ekizning davomli pul suylishi sababidan ko'p qitim to'xtab qolgan. Da'vo qilganda eng oxirgi qitim pul suylgan vaqt 3 yildan eshib ketmagan. Qonunni belgilangan da'vo vaqt chekidan eshib ketmagan.
1: Sot mahkamasi bunda qaradi. Li-Ekiz Wang X bilan A Asia Obrot sherikitiga beqinda yoki qarashliq ishkanligini yoki boshqa o'rtaq javobgarlikni ustiga elishga tegishli qonun munosabatining mavjud ishkanligini isbot ko'rsatib isbotlab bera olmadi. Wang X faqat kasb tonishtirguvchi taraf bo'lib, belog'i chetishli qarzni ustiga elishga tegishli qonunda belgilangan ahvolga uyg'un kelmaydi. Shunga bu talabni qonun qo'llamaydi. Sot mahkamasi eng oxirida A Asia Obrot sherikiti Li-Ekizga qayb qolgan 240 ming yuan to'shish haqqi va munosib qaral o'tib ketgan pulning o'simini to'lash to'g'risida hukm chiqargan. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'lgan.
0: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Slushting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari Slushting abonachilar terminalida.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Pazarları alma app hazırdın, sulu şıtın app detalını çürüp serhal nazmulladın huzurunun.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertti.
2: Tamak ne ilmi buyurup sağlam ozuklana ili. Tamak ne pakız yap eşip kalgan bulsa ele balaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kanı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvabık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghurcha Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghurcha Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertti.
2: Tamak ne ilmi buyurup sağlam ozuklanaylı. Tamak ne pakız yap eşip kalgan bolsa elip alaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde hesabatkı kırış əskertmesi anlayış bilen bir mülazimət haqqı macerası toluq həl qilindi degen məzmun diqqətinladı bolur. Qaraman şəhəri Orqu raylıq xalq sot məhkəmisi mürəssə işxanısı da hesabatkı kırış əskertmesi anlayışı bilen neçə ay davamlaşqan bir macera şu yerde ahırlaşdı. Bu macera bir mülazimət toxtamının kelib çıqqan. 2025 yılı A şirket bilen B şirket otursa da mülazimet hakkı töleş Katarlık meseleler tüpeyledin talaş tartış gelip çıkan.
0: Bu yıl 2 ayda A şirket B şirket üstüden Orqur aylı halıq sot mahkemesi dava kılıp sot mahkemesinden B şirketini 10 milyon mülazimet hakkı töleşke hem xilaflık cevapkarlıkını üstüge ilişka hüküm kılışına talep kılgan. Dilo qabul qilingandan keyin bejirguchi sotchi dilo ahvolini astoydil ratlab dilo nishon summasining ancha ko'p emasligini lekin ikki tarafning zidlashayotganligini bayqidi.
1: Ziddiyatni mohiyatlik hal qilib da'volash kuchlarining da'vo yukini yengiltish uchun dilo bejirguchi sotchi da'volash kuchi ikki taraf bilan ayrim-ayrim cho'nqur fikr almashtirib, har qaysi taraflarning da'vo talabini sabrchonlik bilan anglab Talaş tartış noktasını tahlil kılıp, kanundaki belgeleme, soda hemkarlıkı, dava tennerhi ve ünümü Katarlık noktalarına çıkış kılıp, davalaşıkçı iki tarafı kanunu düşündürüp davlayı sözlüdü.
0: Dilo bejirguchi sotchi hem davagerinin noktasıda turup, onun ticaret mülazimet jarayanındaki emeli kıyınçılıkını düşündü. Hem cevapkarının mülazimet maksadına yetilmeyenlikten payda bulgan narazılık keyfiyatını düşünüp, iki tarafının menfaat tamponluk noktasını pahalı izlep, iki tarafını öz ara düşünüş, öz ara yol koyuş, ortak payda iliş layihası üstüde izlenişki yetekledi.
1: Köp qetim fikir almashtiruş ve kengeşiş arqılıq ahir sot mahkemesinin riyasetçiliği de iki taraf müressek kelişimi hasıl kılıp bir şirket 8 milyondan artık mülazimet hakkı töleydiğen boldi. Müressek kelişimi hasıl kılıngan dinkin

0: Bir şirket samimiyet prinsipini çıngdırıp, teşebbüskarlık bilen bütüşken vakitte mulazmet hakkını töledi.
1: Bejirgüçi sotçının tanıştırışça, Muresse, Murekkep sot tertibinden sakılınıp, davalaşıkçı iki taraf üçün nurgun vakit, zihin ve iktisadi tanarıkını tecep bergen. Cevapkar vaktida teşebbüskarlık bilen mesuliyetini ada kılıp, davagerinin hukuk menfaati küçlük emel iyileştirilip, zidiyet maceranın üzül kesil hal kılınışı işe aşırılıp, kanun çıllaşkan ticaret sodu muhitini alalaştırış, küçlük kanun yürgüzüş kapalatiga iyi kılıngan. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurt Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Haberler Merkezi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Qanunçıl şəhər bərpa qılıb, tənç amallı qurulışını qanat yaydıraylı. Tənç Şincan sayıbsi sizgi həmra.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizde 14 yaşlıq ösmür yoğançılıq bilen 1 milyon 540 min yıllık altın seti valdi. Tattiş xadimi dilo eçip nazaratçılı kılıp, dilo işçinin dilo kezip çıxdı degen məzmunda sözləp birimiz. 2024 yılı 11. ayının 24. günü. Ürümçi şəhərdeki məlum soda sarayda adamla naidi köpüydü. Bir ösmür tez qədəm bilen məlum altın dükkanına girip, udul dükkan başlığı Li XX'nin yeniği berip, özünün altın seti almakçı işkerlikini etti. 2 saat içinde bu ösmür 10 kıtım kartı sürkep cemi, 1 milyon 540 min yenin artık pul tölep, 2,1 kilogram altın zibu zinnet boyumu seti verip, bir kançı türkümge bölüp eğilip, nâh meydanda kuramağı yetmeyen başka iki ösmürge tapşırıp verip, kişiler arsızın gayip oldu. Bunlar tez kırıp, tez çıkıdığan normalsız soda, normal istimalgı kremdu, ya ki bunun da başka

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Bırak programını alınışınlarına karşılayız. Ben Riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu kıytımki programımızda tövendeki mezmunlarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahipimizde, Keriye Nahiyyası da östürülgen kumluk kızıl gülünün məhsulat kımmeti 200 milyon yuandın açtı digen mezmunlarını dekitanlarğı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde keyim keçek keştikçilikini çoğunkuru tətqiq kılıp, ilgilik tikleş yolunu toqıp çıkan Çingil Nahiyyası'daki keştikçilik mahiri Ədine Cumabik, Xuşt Nahiyyası'daki çarvici Pakçik at sütü setip beyiş yolu mağdı digen məzmunlarını dektanlarga sonumuz. Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Aqsu şehirde gelaslar şaqlarga lıqt olup dəl vaxtada üzüldü qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqçı dostlar, əmde dektanlar programımızın təbsili məzmunlardı bolsun.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Şıngıl nahiyasıdaki keşticilik mahiri Adine Cumabik, en-enevi keyim keçeklerdeki gül nuskullarını keşteleş usulünü çoğunkur tetkik kılıp, köşmen çarvacılık medeniyeti bilen zamanevi güzellikini öz ara yoğurup, varislik kılış bilen ilgilik tikleş birleştirilgen has yolunu açtı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde köpçelikke Adine Cumabik'nin ilgilik tikleş hikayesini sözlep birimiz. Bu yıl 35 yaşqa kirgen Adine kichkidan tartibla çarvıçılık meydanında çoğ bolgan bolup, momısı bilen anısı öz jayidiki danlıq keşticilik mahirleri idi. Daim anlaş ve körüş jarayanında o kichkidan tartibla mervayit keşticiliki, begiz keşticiliki, kapartma naqş keşticiliki qatarlıq köp xil en-enevi maharetlerini igiledi. Keyim keçeklerdeki koy müngüzü nusqısı, bürküt nusqısı, Eqin su nusqullarga alohida omraq bo'lib qoldi. Uning esida qolishicha har qitimliq bayramda uydagi cho'nglar nafis kashtilangan kiyimlarni kiydikan. Ashu rangi chiroyliq, qurilmasi ratlik nusqalarda yoyliq tabiatga bo'lgan hurmat ifodalangan. Yana go'zal turmushga bo'lgan umid mujassamlangachga qo'y minguzi nusqasi boyliq simvol qilinsa, birkut nusqasi erkinlikka vakillik qilgan. Eqin su nusqısı ayatlıq mənbəsige simvol qılınğan bolup, hər bir xil nusqığa qazaq xalqının köşmən çarvıçılıq əqil parasıdı və güzellik qarışı mücəssimlənğan. Çingil nahiyə Çingil bazırı Bayxva məhəlləsinin ahalısı Adine mundaq dedi. Qazaq millətinin keyim keçəklərdəki gül nusqullarda millətinin əslimisi yaylaqnın soğusu var. Mən bu güzellikə izcilli varislik qilishni oyludum. 2014 yili Adine taşını bitkizgenden keyin qat'iylik bilen yurtiga qaytib keldi. O yaşlarning qazaq millatining an-anavi kiyim kechaklardagi gul nusqalarini o'g'inish orzusining kuchlik emasligini, nurg'un voyiga yetgan gul nusqalarini kashtilash usulining yo'qolish kirdobiga berib qolganligini, yana an-anavi gul nusqalarining namoyon qilinish shaklining bir qadar oddiy bo'lib, zamonaviy İstimal pazarının ihtiyacına maslaşılmayı vatkalı.

0: Şenşar ayının yadırılık belki Longchuan köçüsünü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip sıkan aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsınız ba?
2: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizde hemra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serkıl mezmulladın huzurunu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
6: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

Yakında 2026 yıllık Şinjan'ın kevaz teriş hizmeti asasi cihattin tamamlandı. Teriş türiyeti umumi cihattin bulduğu okşaşmaz geldikedin tez buldu. Kevaz mayıslarının özüş ahvali bir kadar yakışı bulup, yıllık umumi hosulunun 5 milyon 600 min tonna etrafıda mukim buluşu mülcellendi. Bu yıl Şinjan paxtının evzel oranını sicil müstehkemlep, paxta işlep çıkırış kurulumuzunu özlüksüz tənşep ve elalaştırıp, paxta işlep çıkırışını evzel işlep çıkırış rayonuna merkezleştirişge yetekleydi. Her kaysi cayları umum yüzlük mukim kılış, küçük dairde tənşeş, oranlaştırışını elalaştırış, süpetini östürüş, hizmet fikir yolu boyunca paxta işlep çıkırış, oranlaştırışını yanımı elalaştırıp, muvaffak tarihçilik kölümünü saklaş asası da baylık üstünlüğü, kesip terakkiyatı, dehkallarının kirmini aşırış katarlık, emeli ehvallarını bir tutaş oyluşup, paxta işlep çıkırış evzellikige ege bulmağın rayon, tövən osulluk paxta işlep çıkırış rayonlarını, kevaz terilgü kölümünü tedirci tənşep azaytışka tertiplik yetekleydu. Yana siyaset cihetin yetekleş, kurulumini tənşeş qatarlıq tedbirler arqılıq kevaz terilgü kölümünü muvaffaq tertiplik elalaştırıdı.

Süymlik küçük dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Gülgüncüler programısını yaktırıp anlaşımlarını karşı alımız. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku, Sılı Şitin Abunucular Terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu. Tekimi köp mezmunlarını anlamakçı bolsanla, ata ananlarının emraklığı da Sılı Şitin Abunucular Terminalını düşürüp anlasanla oludu. Mən Riyasa Çadanla Hamide Qiyum. Sevgili küçük dostlar, programımız ne aldı bilen? Pervaz namlıq naqşı bilen başlayımız. Yaqtırıp anlığa isteyelim.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
1: Saat 11:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Saat 14:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyumuz bo'lsa, Sulu Shooting Atletali yordam berdi.
1: Saat

0: 6.0 Plus nasıqsi yeniniz ki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətnin çigrası yox. İpək yolunun sihri küçünü yez qılısız.
1: Saat 19.20'da Sulu Shitting App Detail'nin 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
2: Saat 20.20'da Sulu Shitting App Detail'nin 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Shitting App Detail'nin 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çınıksız.
4: Sulu Shitting App Detail'ni çürüp serkıl mazmunladın huzurunu.
5: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
6: Addi sağlamlık hareketleri.
7: Radyo anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə dəm eliş küllürdəki mol qızalınışdın kiyin nemi üçün tamğı yülünüb 10 minut örü duruş səylik qılğanıqa qarğanda açqazanını teximi astraydı digən məzmun dektinlarda buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılınadığan addi hərəkət, hər qitimliq bayram dəm eliş külləri yığılıb tamaq yegəndin kiyin, tamaq üstülüdün ayırılıb bir boş tam tepib dümbisini tamğı çaplab 10 minut örü duruş. Dem eliş küllerde esil taamlar yığılışta kem bolsa bulmaydı. Isıqlık energiyası yukarı tamakka içimlik arak kuşuludu. Tamakını yap bolgandan kiyen en rahat halet safada özünü taşlap yetiş. Ama bu xil halet aşkazanğa en paydasız bulup tügülgen beden aşkazanını besip oludu. Yemeklik ve aşkazan kesletası asalla kızıl üngeçge tətürü iqip girip, meyde yetişiş ve hazım kılıç naçarlayışını keltürüp çıkırdı. Şunun bilen bile özünü taşlap olturganda kursak kısmıdaki yağ teğimi asan yığılıp kalıdı. Tamğı yölünüp örüp duruş, teğimi akıllarını tallış. Usulü bir tekşi tam tepip, iki putni mörü kenglik de tapanını tam bilen tahminen 15 cm yıraklık tutudumuz. Sağra, Tağaq süngeki arka menge doqısıdın ibaret 3 noktanı tamğa yeni çaplap, inekni yığıp, mürünü kısıp, kendekni omurtkı tövürke yönelişike kartıp yeğimiz. Bu haletini saklap 10 minut örü turumuz. Yan telefonu karsınız, muzika anlısınız, ayılınızgiler bilen paranglasınız buludu. Lekin dümbünüz tamdın ayrılısı bulmaydı. Bu hıllı halet omurtkı tövürkeni mecburi Otur orunga kaytırıp gelip, yeterlik boşluk kaldırıp aşkazanga. Aşkazan üç ayının lömül dışını ilgiri sürüp, azim kılıçka yardım verirdi. Şunun bilen bilen, örü duruş, ulturganga karganda 20% ısıqlıkını köp sarıp kılıdı. Yani tamaktan kiyin mügedep gelişinin aldın alıdı. Yığılıştın kiyin 10 minut tamgı yölünüp örü duruş, karmakka adıda görünsü mü, ama çüştün kiyin rahat geliştirdi. Tamakka çekilimi koyuşka baş katırmışsınız mı buludu? Kattık hareket kılmışsınız mı buludu? Bir tam sizden bayram dem iliş küllerdeki sağlamlıkınızdan töven çekini saklap kalalaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Yeniğinizde oturup kitap okuğun ba kızım.
4: Dada, şunçı köşkücü işlep çarçı mıydınız mı? Yeni kitap köyücü aramasınız bu mamdu.
5: Oğlum, keşti kitap okuş, kündülü hatiri izleş digendek işle adetimde ayınıp kaptı. Bu mu küllerine ehemiyetlik ötküzüşten bir yolu bala. Bazı da ünsüz terbiye, perzentinizi idisonuğa aylandırıp koyuşumu mümkün. Perzentiniz üçün tuncu ustaz yenilisiz. Kabil ata-ana, yaxşı ustaz.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı buyur canlı dişbərdik. Anlıqınınla rəhmət.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarihinizi çekip, acayip mon dünyasına başlap barığı için, sənət səhnəsi programımız yine siz için hizmetli buludu. Mən Nariya Sətçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızın Pərvaz namlıq nakşının yakınlıq köyleri bilen başlayımız. Qinamsa Bəhri Alğaysılar.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bi evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua

0: Yurt tündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 6. növetlik halk sağlamlık yurtdüzü penni umumlaştırış hareketi Şincan Bekiti'nin korlu şehirde başlanın alıqını sözləp birimiz.
1: Yakında 6. növetlik halk sağlamlık yurtdüzü penni umumlaştırış hareketi Şincan Bekiti korlu şehirde başlandı. Sağlamlık ötününü ortak kuruş murasımı mas kademde ötküzüldü. Nek meydanda halısanı kesel görüş, Мәслихәт бериш, сагламлык пәнне умумлаштыруш лекциясе катарлык халыкка кулайлык мулазиматларны канат яйдырып, әле сүпәтлек, сагламлык, давалаш байлыгын ассасый катламга йөзләндырып, һәр милләт аммага хакыйкый нәбият күзелди.
0: Фаалият Чунхва Тунло Сау гимнастикасы белән башланды. Лекторлар диккатны оттыр яш ва яшанганлар созылмы кисәлләргә каратып, Yürek, meni kan tumur keselikleri, diabet kesili katarlı köp körülgan sozulma keseliklerini çördügen halda məxsus penne umumlaştırış liksiyası uyuşturdu. Sozulma keseliklerinin başkuruş darınlarını asraş təcrübelerden tən bəhrimən buluşku təklif kılıp, tomurunu ravallaştırış, cevherini ozuqlandırış, hərəkət kılış, nervini tinçlandırış qatarlıq cüngi tibabıtı doğru gerdiki boyca kütünüş ideyasını umumlaştırıp, ən ənivi kütünüş bilimlerini amının künlülük sağlamlıq başkuruşuğu sığındırışını küçəyitip, pənni umumlaştırış mülazımetini əməliləşdirip, ünüm hasıl kılışı küç qoşdi.
1: Nəx meydanda yenə sağlamlıq ötününün yopuqını etiş murasımı ötküzülüp, Şincandaki asasi qatlam, sozulma kisəlliklər sağlamlıq mülazimət doğruğa yeni bazı qoşuldu. Şincan, Kangnin tipi doğru zəncir sıman çəklik məsuliyyət şirkətinin ticaret baş nazarətçisi Şung Şöyən mundaq dedi. Doğruxana, ahalilər sağlamlıq mülazimətinin aldınqış səbbazısı. Biz sağlamlıq ötününü vasit kılıp sağlamlıqını gözetiş, məslihət beriş mülazimeti, doğru işiltişke yetekçilik kılış. Sozulma keselliklerini başkuruş qatarlıq iktidarlarını birleştirip, işik aldıdaki sağlamlıq mülazimet punkti bərpa kılımız. Karxana sağlamlıq ötünü supsığa tayınıp, köp xil xalqqa kolaylıq davalaş mülazimetini birleştirip, asasi qatlam sağlamlıq mülazimet sistemisini davamlıq mükemmelleştirdi.
0: Bu qitimki faaliyette Cumhuriyet Hibabeti Liksiyasi, sağlamlıq ötünü kuruluşu, öz aldığı diagnoz koyup davalaş, penli umumlaştırış qatarlıq köp mənbəlik şəkillə arqılıq, sozulma keselgi qırıptar bolğan bimarlarının sağlamlıq başkuruş eni küçə etildi. Şunun bilen bile, birleşme davalış mutakhasları mahallelerde çoğunkur çöküp, halısani kisel görüşünün kanat yaydırıp, sözülme kiselliklerinin başkuruştaki münevver hadımlarını bahalap takdirledi. Hem de ulağa halk sağlamlık yurtdüzü deyip nam verip, ilgar ülgü tecrübeler arkalık yitekleb, tekimi köp amının sağlamlıklı ilmi başkuruşuğa nebket güzdi.
1: Kurulış Şehirlik Sahiye Sağlamlık Komitetinin penni umumlaştırış mutakhasisi Van Kı'nin tonuşturuşça, ahalilerinin turmuş seviyesinin üzlüksüz özüşüge ägeşip, ammının sağlamlık ihtiyacı sicil eşip, ammının sağlamlık enimu üzlüksüz özgen. Hizmetçiler yemek içmek, hareket qatarlıq cihetlerde şehir ahalilerini ilmi kütünüşge yetekleb, ozuqlıq kımeti yukarı yemek içmekni teşebbüs kılıp, kara açlık, meyve ve aksılını muvaffaq kubul kılıp, iğizini başkurup hareket kılış sağlamlık ideyasını ameliyat görsetti. Növete seyl kılış, meşrep, teyce gumpsi, Badüvencin qatarlıq hareketler şehir ahalılarının kündülük turmuşuğa sınıp, keselliklerinin aldığını eliştiki birinci mudabiyyası peki aylandı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp sütsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengi nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögünü resim kebi manevi makamımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 육신의 맛 반신장. Hürmetlikke radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde cın, sanayet, bakçı rayonunun çekere halkıgan eşya obırtı yük transport tügünü berpa kılgallıkını tanıştırımız.
1: Cın nahiyesi Şimali Şincan'daki eşya obırtı tügün noktası evzellikine tayinip, yakınki 2 yılda cın sanayet, bakçı rayonu 2 taşkı cihette birleşip berketleniş, gol liniye bilen tarmak liniyeni cipsilaştırıştın ibaret zamanivilaşkan eşya obordi molazmet sistemizini berpa kılışını sicil tezledip, taşkı soğudu karhanaları üçün mokim, yukarı ünümlük çigira halkıgan eşya obordi yük transport tügünü berpa kıldı.
0: Yakında Cın Sanayet Bakçı Rayonu'nun tarmak bakçı rayonu buluş süpütü bilen Cın Halkara Taşyol Tömüryol Birleşme Transport Universal Eşya Obortu Bakçısının Optomobillağa Taşyol Tömüryol Birleşme Transportu boyunca almıştırıp kaçılaş rayonu'da aldıraş menzeri barlık geldi. Devletimizde işlenen optomobillarlık kaçılanan yük toşuş məxsus poizi Enfu Tömüryol məxsus liniyesine asta asta kırdı. Optomobilden yük çürüş, tekşürüp seliştürüş katarlık halkaların kin bu optomobiller taşyol transport optomobillerine almıştırıp kaçılınıp, Korgas portu arkalık çigiradın çıkarılıp, Kazakistan katarlık devletlerine evet edildi.
1: Cın Taşyol Tömüryol Eşya Obırıt Bağdısı, Enfu Tömüryolu Məxsus Liniyesinin toşuş küçü terkidini paydalanıp, optomobil taşyol Tömür yol birleşme transportudaki almıştırıp kaçılaş kəsbini çoğunkur qezip, tömür yolunun uzun mesafelik transport tənərxi tövən buluş. Toşuş miqdari köp buluş və taş yolunun axırqi uçudaki təxsimləb yetküzüş çallıq, kolaylıq buluşdan ibarət qoş əvzəllikini toluq cari qıldırıp, tömür yolda yığılış, Bağçı rayonunda almıştırıp kaçılaş, taş yolda çigradın çıkıştın ibaret yoçuksız ciplaşkan zamanivilaşkan eşya obırtı sistemisini berpa kılıp, yük transportunun önümünü zor derecede östürdü.
0: Şincan Cinhua rayonu Halkara Soğudu Çeklik Mesuliyet Şirketi Meydan Vokzal Bölümünün Vavun Direktörü Şibin Mundak dedi. Şirketimiz asaslıqı devletimizde işlengen optomobillani taşyol tömüryol birleşme transportu da almıştırıp kaçılaş kesbini kanat yaydırıldı. Bu yıl cemi 14,000 optomobil toşudu. Egelen işçe cın taşyol tömüryol eşya obırtı bağıtısı növette cemi 79 eşya obırtı karhanısını makarlı işgi celip kılgan bulup 2025 yılı işgi aşırgan import-export soğudu sonması 1 milyard 200 milyon yendin köpreki yetip, aldıngı yılının okşaş mezgildik edin 50%'ki yakın aşkan.
1: Cın nahiyesinin çigra halkıgan eşya obırtı kesbinin yadroluk bölüki bulu süpüte bilen Cungu Avrupa yük optomobili katnışı, Cansu 4. yolu Cın Taşyol Tömüryol Eşya Obırtı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkep

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde ammevi menfaat işlerine kızgın iştiyak bağlıgan dugücün bilen tanışımız.
1: Üşne tahtım kılış, haksız kan tahtım kılış, kan yasıgıcı rolü hücayrı tahtım kılış, ceset ve adam bedeni azalarını tahtım kılışını görüstüdü. Dugücün Şincan Kızıl Keriz Cemiyeti, üşne tahtım kılış bidaylar mulazimeti çoğun ətirtinin başlıqı. O, çoğun ətrətdiki 100-dən artıq pedayi və bütün Şincandiki hər dərəcəlik mülazimət ətrətlərdiki 5000-dən artıq pedayini yetəkləb, yıl boyu üçünü təqdim qılış və ciddi işlərgə taqabıl duruş boyucə qutquzuş, yardım veriş bilimləri təşviqatını qanat yaydırıb gəldi. Pedayi Rabi Gül mundaq dedi. Duaca Şincandiki ən qaltıs ammevi mənfəət qadimi. Biz hemimiz onunla emrah bulup ammevi menfaat işlerini kılışını halayımız.
0: Dugücün sırfenlik bulup taş ve pütküzgenliğinkin Çıngdu'daki bir bankede işledi. O ammevi menfaatki her ismen, hizmetin sırtki vakitlerde daim uruk tukkan dost buraderleri bilen yaşanıganda kütünüş aparatlarına ya ki kıyınçılığı var ailelere berip yaşanıganla balılağı hemrah buluş faaliyetini kanat yaydırıldı. Şunakla bu ceryanda ammevi menfaat ideyasını yetküzüdü.
1: 2021 yılı o hizmetinden istifa berip Şincan'a gelip Kızıl Keriz koşunuğa kirip məxsus vəzifedeki ammevi menfaat xadımığa aylandı. Aynı çağda nurgun kişi bu işten hayran kalganda o düşündürüp. Ammevi menfaat işlerini kılış, köp yıl davamlaştırıp kelibatkan kızık işim. Onun üstüge erimnin Şincan'daki işlerinin terakkiyatı mı nahaydı yakşı. O meni kollaydı. Başkalarga ettürgül soğuk kılsınız, kolunuzda hoşiyeti kalıdı emez mi? Dedi.
0: Şincan'a yeni kelgende o nopozluk pidailağı ageşip yürek, öfke iktidarını əsligi keltürüş. Hemlik ciddi kutkuzuş usulü qatarlıq maharetlerini cepağı çıdap ögendi. Arkadın mahalle, mektep, karxanlığı çoğunkır çöküp ciddi kutkuzuş boyca tərbiyelən güçlerini haksız tərbiyelədi. O daşı okuqçılığa ciddi kutkuzuş maharetini kolmu kol ögütüp, qiyinçilik bar okuqçılığa köngül koyup hemkorluk kıldı. Nurgun daşı okuqçısı bunun çoğunkır təsirlenip, təşebbüskarlık bilen Kızıl Keriz pidaila mülazimet ətirtigi katnaşdı.
1: Haksız kan tahtım kılışkı katnışış, insanperverlik boyunca kutkuzuş, yardım veriş teşvikatını kanat yaydırış. Cenobi Şincan'a berip pul iyanı kılıp, okuşkı yardım veriş. Şincan'a gelgen dastlabki 3 yılda Dugücün ammevi menfaat mulazımı dedeki koludun hemmi işkiledigan pedayiga aylandı. Nurgun ammevi menfaat sahası dikiler onun aldırı sıymasını gördü. Pedayılar mı onun pedayılarga bolgan kızgıllıkı ve izdiniş ruhini gördü. Pedayı bolganda hem ictimai alak çembrikini kengaytkili buludu, hem özünü davalap bəxt duygusunu aşırgılı buludu. Bu, o daim deydiğen bir cümle söz.
0: 2024 yılı Dugücün ammevi menfaat işlerine bütün vücudu bilen atlanğallıqı hem de etrafıga nurgun pidai toplanğallıqı üçün atonum raylıq insanperverlik işleri terakket merkezi onu Şincan Kızıl Keriz üçlü təqdim kılış pidaila mülazimet çoğun ətirtinin başlıqı görsetti. Dugücün bunlar dedi. Bu menin ammevi menfaat işlerdeki yeni uzun seferim. Şundakla hırs ve üsp yetilişki tolgan bir meydan acayip musafem.
1: Üçünü tahtım kılış bilimlerini umumlaştırış üçün çoğun ətrət başlıqı bulgan işki yıldın köpürek vaqtın boyan Dugücün kollektifine başlap üçünü tahtım kılış təşviqatını qəliblerden illetiş kuruluşuna aylandırdı. Onlar Ali Mektep, Məhəllə,

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi, Abdunum Rayanımızki 16 şehirinin kelgüsü 24 saatlik hava araydı məlumatı anıtımız. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 18'in 30 Celsiya gradus uçuya 3-4 balı şarkı cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuq bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'in 30 Celsiya gradus uçuya. Çöçekte hava bulutlu bulup keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 14'ün 30 Celsiya gradus uçuya. Oğulcuda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 16'ın 30 Celsiya gradus uçuya.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radio anlaşıcı dostlar. Bazılar 5-ci aydaki Keriye nahiyesi al renge kirip havani kızıl gülünün kuşiyeti kaplaydı deyişidu. Bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerke nazar sahibimizde Keriye nahiyesinin kumluk kızıl gülünün məksulat kımmetini kandak kılıp 200 milyon yuandan aşırıqallıqı doğrusu da sözləp birimiz. Bu mezgilde Keriye nahiye Aral yesa 7 kızıl kentide özlükidin şekillengen Kızılgül soğudu bazarı adettin taşkırı kızıp ketken yedi. Birinin kendin biri üzülmeyi kırıp durgan üçaklık toksikletinin kozupada halt halta Kızılgül gönçisi ve gül bergilleri bulup canlaydıqallar, mal düşürdüqallar, bahat alışıdıqallarının varan çurun avazları bilen Kızılgülünün küşlük kuşyeri aralışıp Kumluk kırbikideki bu yezi bazar cüşkün ayatı küçük tolgan edi. Kişiler topi arsızdaki setivalgıçı soğudigar Mert Doğta Haşim yerde zonzuyup oldurup son kisidin 100 yüellik bağlam bağlam pulunu çıkardı. Yenedeki gülçü dehkalları onu uğruv algan edi. Can sanını məlum kılgıçılar, haltı çürüşge yardımlaşkıçılar ziyade aldıraş bulup ketken edi. Keriye'de 23 yıl soğuduk kılgan Mettuğdi. Ürümçilik bulup, ilgiri Toşkan Zedik seti valaddi. Bu 2 yılda onun nazari yana kızıl gül güçtü. Bu yılki çeçek mezgilidin hazırgıca Mettuğdi 50 tonna mal tapşırı velip 2 milyon yuandan artık pul xajladı. O, kuruqtılıp kalay digen sumkisini urup koyup, yan telefonga karap mundaq dedi. Bugün 150 min yuan ekelgen edim. Saat 10 bolmayla tarqıtıp bolay dedim. Saat 12 gece pul kalmoğudak. O gepini tügütüp bolalmayla yani bir üçaklık toksikilit girip geldi. Gülçü dehkan Mert Qurban Mert Doğdi kozuptın xaltını çürüp jıngı koydu. 60 kilogram gonçının kilogrami 40 yuandan boldi. Bu qitimda o 2400 yuanını koluğa aldı. O bunu Gülzar etizidiki maaş dep otuvalgan bolup

birleştirilgen has yolunu açtı. Bugünkü kaltı speyiş mahirleri sahibimizde köpçelikke Edine Cuma Bek'nin egilik tikleş hikayesini sözləp birimiz. Bu yıl 35 yaş kirgen Edine kiçikiden tartıpla çarıvçılık meydanada çoğun bolgan bulup, momisi bilen anısı öz cahidiki danlık keşçilik mahirleriydi. Daim anlaş ve körüş ceryanıda o kiçikiden tartıpla mervayit keşticiliki, bilgis keşticiliki, kapartma nakş keşticiliki katarlık köpxil en enevi maharetlerini geledi. Keyim keçeklerdeki koy müngüze noskısı, bürküt noskısı, yakın su noskullarına alayide amrak bulup kaldı. Onun ise de gelişçe her kıtımlık bayramda öydeki çoğunlar nefis keştilengen keyimlerini giydikken, aşu rengi çıraylık, kurulması retlik nuskalarda yaylak, tabiatki bolgan örmet ifadelengen. Yana güzel turmuşka bolgan ümit mucessemlen geçge, koy mingüzi nuskisi baylık simol kılınsa, bürküt nuskisi erkillikke vekillik kılgan. Eqin su nuskisi ayatlık menbesige simol kılıngan bolup, her bir hıl nuskiga Kazak halkının köşmen çarvıcılık akıl parası ve güzellik karışı mücessemlengen. Çingil Nahiye Çingil Bazırı Beyhua Mahallesi'nin ahalısı Edine mundaq dedi. Kazak milletinin keyim keçeklerdeki gül nuskullarda milletinin əslimisi, yaylaqının soğusu var. Mən bu güzellikke izcilli varızlık kılıçını oyludum. 2014 yılı Edine taş önüp ütküzgenden keyin qat'ilik bilen yurtdığı qaytıp geldi. O yaşlarının Kazak milletinin en-enevi keyim keçeklerdeki gül nuskullarını ögünüş arzusunun küşlük emeslikini, nurgun vayığı yetken gül nuskullarını keştileş usulunun yokuluş girdabıga berip kalganlıkını, yana en-enevi gül nuskullarının namayan kılınış şeklinin bir kadar oddi bulup, zamanevi istimal bazarının ihtiyacıga maslaşalmay vatkallıkını baykıdı. Bu onun könlünü bir aram kıldı. Edine mundaq dedi. Ejdatlarımızdan kalgan göherlerini unutup kalsak bulmaydı. Mən tiğimi köp kişige Kazak milletinin keyim keçek nuskullarının güzelliğini görsütüp, bu hünerge can kürküzüşni, dankını çıkırışni oyludum. Qoğdaş ve varıslık kılıçtın ibaret bu əsli məqsəd bilen Edine igilik tikləş oyuğa geldi. İgilik tikligen dəslepki məzgildə məbləğ kəmçil, gül nuskı lahiyyəsi bazar ihtiyacıya yetişəlməgən, setiş yolları tar bolğaçqa qiyin məsələlər kəyni-kəyindən körülüşki başladı. Qiyin ötkəlgə hücum kılıç üçün o bir tərəbdən ən-ənvi hünərini qeytirqınıp tətqiq qıldı. Çingil nahiyyəsi və ətraptiki rayollardaki gayri maddi mədəniyyət mirasları varislarını ziyaret qılıp, Qazaq milletinin 100 xıldın artuq ən-ənvi keyim keçək gül nusqısını yığıp rətləb çıxdı. Hər bir xıl gül nusqısının mənisi və kəştiləş usulunu çoğunqur tətqiq qılıp, ən-ənvi nusqının içki yadrosunu özgətməslik, milli xaslıqını yoxdub qoymaslıq prinsipi da çıng turdu. Yani bir tarafdan o zamanevi lahiyyeleş bilimlerini paal ögünüp, en-enevi gül nuskullarını, zamanevi keyim keçek, zibu zinnet boyumları, öy cahasları bilen birleştirişini sınap baktı. Murekkep gül nuskullarını addiylaştırış bilen bile yadroluk elementlerini saklap gelip, eslide pekat milli keyim keçek yıla işletildiğen gül nuskullarını adetteki kişilerinin kündülük durmuşu kırgızdı. Edine mundaq dedi. Ən-ənə özgərməydiğən nərsəməz, fəqət dəvirgi maslaşqandala andın teximi yaxşı varıslıq qılgılı buludu. Biz qol hünür bilən maşınını birləşdiriş usulu arqılıq, həm qol kəştisinin nəpsliqini saqlap qaldıq, həm ünümünü östürüb teximi köp kişini milli xaslıqa iqə məxsulatqa iqə qaldıq. Edine süni əqli iqtidar texnikisini qollunub, köp qıl nusqalarını tez sürətdə hasıl qılıb, layihələş dəvriyilikini qısqartdı. Şunun bilen bile o zamanevi moda amıllarını sındırıp, lahiyyeləp çıkan keştilengen başki yemi, keyim keçek askulları qatarlıq məhsulatlarını, həm koyuq Kazak milleti örp adetige, həm yaşlarının güzellik karışıga maslaştırgaçka, bazarğı selinişi bilen la alkışkı erişti. İgilik tikləşinin dəslepki

mezgilde o 100 000 yuan ösümsiz egilik tiklash qarsiga tayinib iş başlap, dastlabda Toykyongleke dokunashdi. 10 yılda yıllık otturca ticaret summisi 100 000 yuanga yetti. Keyinki mezgilde tip özgertip, has Kazak milletinin kiyim kechek markasını yaratgandan keyin özi model boldi. Suratki elingan mahsulot sinlarini turlik taratqo spullarda e'lon qilib, tez sur'atda nurg'un zakaz jalb qildi. Bugungi kunda u yaratgan kiyim-kechak markasining oylik setilish miqdori 10 ming yuandan 20 ming yuangacha bo'lib, sahna kiyimi, to'y ko'yniki, naqshchilarning kiyim-kechki qatorliq ko'p turni o'z ichiga oldi. Zakaz tadrijiy holda Chingildan butun mamlakatga kengaydi. Hatta devlet darvasasından çıkıp, Kazak milletinin en-enevi kiyim kechek gül nusqalarını tekhimi köp kişiye tonutdi. Özü beysa beygan hesaplanmaydı. Köpçilik beysa andın hakiki beygan hesaplanıdı. O ajdatlarının təlimini baştan ahir esedi çın saklap, Çingil nahiyyasi etrapıdaki aile ayalları topini təşebbüskarlıq bilen qubul qilip, keştçilik önürini haqsız ögütüp, at sınırlarını bir jüp çivar qoluğu tayinip, ailesi de canlıq işqi urulışış imkaniyetige ege kıldı. Aral töbe bazırı, Kızılçılık kentinin ahalisi Nevruzkan Kekibot mundaq dedi. Men kiyim kechek tikishni nihoyat yaxshi ko'raman. Oyda 3 ming yuan atrofida kirim qilgachqa bu xizmatni mu nihoyat yaxshi ko'raman. Adina mundaq dedi. Kelgusida men asli maqsadni davomliq ching saqlab va uningga varislik qilib, teximi ko'p ot singillarni ishqi o'rinlashib, kirimini oshirishga yetaklab, Chingildagi qozoq millatining an-anaviy kiyim kechek kashti nusxalarini yaylaqdan chiqirib, teximi yiroq joylarga yuzlandiraman.

Şunun bilen bile şu caydaki 5 kent ahalısının yakın etrafta işgı uğrulaşıp kerimini aşırışına türtkü buldu. Bu sin Çağın kenti partiya yaçakısının şu cisi, kent ahaliler komitetinin müdiri Sanji Jap mundak dedi. Şehay yolu köl aylanma yolu da katnaş başlangandan kiyin biz liniye boyudaki sayahat baylıqıga tayınıp at sütü mahsulatlarını kengaytdıq. Növette setiş yolu intayın muqim boldi. Kiyinki kademde kent bu karhananı başlam çıkılıp, bütün kentinin otçılık kesbini terakki kıldırışıga türtkü bulup, bütün rayon sayahitige birleştirip, setiş yollarını kengaytıp, kent ahalılarının kirimini aşırışıga sicil türtkü buludu. Yakınki yıllardan bu yan hoşt nahiyesi, has atçılık kesbini sicili küçeytip, bakmıçılıkta bir xılla köpeyçtin süt məksulatlarını pişiklaş, medeniyet sayahatını sınaşni köp xıl uzartışqa türtkü bulup, kesb zancirini üzliksiz uzartıp, koşulma kımmetini aşırdı. Kiçikine at sütü hem şu cayının en enemi bakmıçılık medeniyetige varıslık kıldı, hem dehqan çarvıçılarının kirmini muqim aşırıştaki has tövrik kesipke aylanıp, yezi kentlerinin yukarı süpetlik terakkiyatı üçün kesip asasını mustahkemledi.

0: Qashar ayının yadırılıq bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp qavatlik binadaki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metr gıcı boğan öyler setiladu. Binanın arlıqken, kün nuru yaxşı çüdü, amivi kölüme kiçik, paydınışkı boldan kölüme çoğun. Şehirdun güldeki mihmasariye Tianshan 1-ci numarlıq turalğı rayınıq makallaştı. Tianshan 1-ci numarlıq turalğısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıxırıldı.
1: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahibisken.

0: Adaş, yana kançılık mı mıyız?
1: Kilayıl da kaldı. Yana 30 kilometrelik kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
2: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
0: Ha, ne miyiziniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı köste ya. Vallahi yakışık.
1: Dikkat kız.
0: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

Növbette Muri nahiyasidagi turlik ish tepib berish yo'li bilan yordam berish turlarida qurilish muddati ching tutilib, markazlik ish boshlanib, yezi kent ul asliya qurilishida tezlitish konupkisi besildi. Yaqinda Muri nahiya Shejir bozori Shuymugov kentining yezi yo'li ish tepib berish yo'li bilan yordam berish turi naq maydoni oldirish bo'lib ketdi. Машина үскінләр тоқтымай үрішіп атқан болып, шөжайдекі кент ахалылары еқін әтрапта ел ясаш қызметіге қатнышып, көпчілік ішіліп, айлы кірімін ашырды. Бұйыл Шөймігу кентінің езі елі іштепіп беріш арқылық ярдан беріш түріге жәмі 3 миллион 920 мүн юан мәбләқ сейлінған болып, құрылышта асаслықы кент ішіліке көчі елларыны симонтлаштырып, қаттықлаштырыш. Türlük yandaş əslihələrini masqədəmdə mükəmməlləşdiriş elib birlədi. Bu quruluşun umumi uzunluğu 6.7 kilometr gəlidi. Bu türdə öz cəyda adam işiltiş prinsipida çıng turulub, şu cəydəki kənd ahalıları işləşkə aldın qubul qılınıb, amma işq aldıdıla işqı uğruluşub, kirmini aşırış imkaniyyətəgə iyi qılındı. Bu yıldan boyan Muri nahiyyəsi iştepib beriş yolu bilən yardan beriş türüdün tötni əməliyiləşdirib yolu qoydu. Tör umumi selinimisi 11 milyon 50 min yuan boldu. Davamlaşma türlərdə türkümgü bölüb, arqa-arqadın iş başlanıdığan bolub, azırqi basqıştiki türlərdə şu caydiki 271 kişi işqi uğrulaşdırılıb, 1 milyon 380 min yuan işaqi tarqıtış mülçərləndi. Növbette Aksu şehrinin İgerçi bazarı, Lüşuyu kentide uçukçılıkta östürülgen çongilasları pişip, şahlar kıpkızıl meyveler bilen dolup, köplügen şehir ahalısını gelip gilas üzüşünü sınaşka gelip kılıp, küçükkine gilaslar kent ahalısının kirimini aşırışka türtke buludugan, yezi kentlerini güllendirişke küç koşuduğan şehrin kesipke aylandı. Bu gilaslıktaki gilaslarını östürgücü, Lüyüşoy kentideki bağvan Vuhan mundaq dedi. Mən uçukçılıqta Şinjan'nın kelim atığı maskeledigan 10 çıxıl çoğun gelas sortini östürüp, her günü 7000-8000 yuan kirim kıldım.